Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Nevruz Ergin'den alınan bir türküyle başlıyor. Iğdır'ın Al Alması. Kenan Tuna sizlerle.

Abdurrahman Demir'den Mehmet Çalmaşur'un derlediği bir Erzurum türküsüyle devam ediyoruz. Ey Kerem Kani, bes değil midir? Lütfü Ortakale sizlerle.

Seher Yeli Sarı Recep'ten alınan bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Giresun Kayıkları. Dilek Karadağ'dan dinliyoruz.

Zonguldak yöresinde derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Karadır kaşları ferman yazdırır. Oğuz Doğan Cengiz sizlerle.

Ahmet Kurt'tan Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği Manisa ile Bergama'nın Arası türküsünü Tülin Berbergil'in yorumundan dinliyoruz.

Her yeni programımız Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar türküsüyle devam ediyor. Ahmet Yamacı'dan alınan bu İstanbul türküsünde Emine Koç'u dinliyoruz.

Neşet Ertaş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber, Kırşehir türküsünü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Armut'tan kayacağım. Soner Özbilen sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor.

Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı, çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınları kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristsiz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefe ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Merkez Yönetim Kurulu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde kurultay takvimi olacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin yol haritası da şekilleniyor. Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. CHP'den istifa eden bazı belediye başkanları da yeni partiye katıldı. Yeni partinin kurultayı için Ekim ayı işaret ediliyor. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün haklarını ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini yok sayan girişimlerin başarıya ulaşamayacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya yaptığı ziyaretin kıymetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Kıbrıs'ı jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz uyarısında da bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil Hayye ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ile ilgili gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi bugün başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran'a karşı hava saldırılarının Tahran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Yaklaşık 2 saat süren saldırılarda askeri komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri, kıyı gözetleme ve savunma tesisleriyle deniz kuvvetleri dahil olmak üzere İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait çok sayıda hedefin vurulduğu bildirildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün 2 temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'da bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, mutluluk verici ve en önemlisi hayırlı olsun efendim. Bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Ve nihayet başladığımız bu 2026 senesinin Temmuz ayında da bir Perşembe'yi birlikte karşılayıp birlikte uğurlamak nasip oldu, huzurlarınıza geldik. Ben Deniz Sabahat Aslan, kalbi duygularımızla yurdumun dört bucağını selamlıyorum TRT Türkü vasıtasıyla. TRT Türkü'de sabah diyerek bugün yapımcı Ahmet Şenses ve Hüsnü Aslan'la birlikte huzurlarınıza geldik. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini bu yaz vaktinde hem de yaz günü sen terlemen seleyim diyen türküde olduğu gibi Temmuz ayının bu Perşembe gününü uğurlarken sizlerle bir sabahı karşıladık. Efendim ilk türkümüzü sunalım. Ondan sonra 3 saat boyunca biliyorsunuz ki birlikte türkülerle yol alacağız. Yol durumunu aktaracağız. Meteorolojik görünüm nasıl biraz bilgi vereceğiz. Ve tabii ki sizlerden gelen o güzelim cümleleri bir bir pay edip sizi de programımızda ağırlayacağız. Önce bir Diyarbakır türküsü, Cezel Güzel sese aittir tabii ki. Tülay Ağgil'in sesinden ulaşacak sizlere. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın elleri almış habersiz yatan oğlan. Ardından rahmetle sevgiyle yad edeceğiz ve yadigar kalan güzel hoş sadasını dinleyeceğiz. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye diyerek bir Antalya türküsünde sesini duyacağız. Bu türkü de Erdal Üyöz tarafından Halil Saygan'dan derlenmiş. Başladık, yolumuz açık olsun.

Efendim 7.14'ü görüyoruz saatimizde. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz ve TRT Türkü'de sabah diyerek her gün olduğu gibi bugün de huzurlarınıza geldik. Eğer şimdi alıcılarınızdan sesimiz ulaştıysa ya da yola çıkıp şöyle radyonuzun düğmesine dokunup TRT Türkü dinlemeye başladıysanız her zamanki gibi TRT Türkü'de sabah yayında efendim. Ahmet Şenses hazırladığı gün programı sesleri ulaştırıyor Hüsnü Aslan. Ben Deniz Sabahat Aslan. Sizlerle 3 saate yakın bir zaman dilimini paylaşarak Temmuz ayının bu son perşembesini yeni başlangıçlara, güzelliklere açılan kapı olması dilek ve duasıyla başlattık TRT Türkü'de sabahı. Ve devam ediyoruz, Mücellat'a seslenecek.

Şimdi sizlere Aysel Sezer'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Yozgat Akdağ Madeni türküsüyle. Yandan oyna, yandan oyna, kız halayı yandan oyna. Kurban olam suna boya, yar halayı yandan oyna.

Efendim 7.23 bulduğumuzda Soner Özbilen'in sesi ulaşmıştı size. Rumeli Prizren türküsü seslendirdi. Mehmet Özbek hocamız Agim Gürses'ten derlemiş. Bir evler yaptırdım Ramizem saraya karşı. Giyin kuşançık aileme karşı. Devam ediyoruz TRT Türkü'de sabahla türkülerimizle diğer diyar gezmeye. Bu kez bir Burdur türküsü dinleyeceğiz. Salih Urhan Kadir Türen'den derlemiş ve Sevinç Sarı seslendirecek. Penceresi dilmeden geldi geçti görmeden. Aslında Kezban yenge anlatacak. Ardından da hemen o yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım diyen bir ses Bahattin Karakoç seslenecek. Yine Diyarbakır'da gezeceğiz ve Celal Güzel ses imzası taşıyor tabii ki.

0: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında bazı projelere kapsamında trafik akışında değişiklikler olabiliyor ve bu çalışmalar sırasında güzergah değişiklikleriyle beraber tek yoldan gidiş geliş şeklinde bir akış olunca da hatalı sollamalar başta olmak üzere yanlışlıklar doğabiliyor. Bu nedenle bazı yollardaki durumu sizlerle paylaşalım. 03 numaralı TEM otoyolundaki Kınalı ve Silivri kavşakları arasındaki bölümde Güney Taşıma yolunda İstanbul yönüne doğru üst yapı yenileme çalışmaları yapılacağından trafik akışı diğer platformdan sağlanıyor. Çalışmalar her gün 20 ila 07 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Aydın Denizli otoyolunun 14. kilometresinde Denizli yönünde gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şerit araç trafiğine kapatılı durumda. Trafik akışı sağ şeritten kontrolü olarak sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında Nurdağ ve Narlı kavşakları arasındaki mevkide Gaziantep Adana yönünde Nurdağ kavşağı otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları yapıldığından Adana yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım Gaziantep yönünden ve kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan bölümde Ankara Kırıkkale yönü trafiğe kapatıl durumda. Ulaşım Kırıkkale Ankara yönünden gidiş geliş şeklinde tek şeritten iki akım olarak sağlanıyor. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde burası Güneyce mevkiidir. Burada yol göçmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Ananya yolunun 0 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale Çan Devlet yolunun 4 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı, trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü bir akışa sahip. Göksun Kahramanmaraş Devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırında Malatya yolunun 32 ila 36. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Daha güvenli ve emniyetiniz için bir yolculuk yapmak üzere Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını lütfen kontrol ediniz. Gerektiğinde telefon açarak bilgi ediniz. Böylelikle daha emniyetli bir sürüş gerçekleşebilir. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Radyomuz TRT Türkü, programımız TRT Türkü'de sabah. Efendim bugün 30 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Artık bu yazın, Temmuz'un son Perşembe gününü birlikte karşıladık. Birlikte de sağlıkla uğurlarız inşallah. Efendim yol durumunu aktardık. Ondan hemen sonra Münevver Özdemir'in sesi ulaştı. Urfalı Balak'tan alınan bir Şanlıurfa türküsüyle. Dağdır, yar dağdır, sinemde yar dağdır dedi. Ardından da Sabahattin Gülümser, Neşet Ertaş'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği Kırşehir türküsünü seslendirdi. Suda balık oynuyor, kanım sana kaynıyor. Ve şimdi Van'a doğru yola çıkalım. İlhan Erten'in Sami Yılmaz Türk'ün derlediği türküsünü dinleyelim. Sema Kaya Doğan seslendirecek. Zap suyuna sesleniyor. Zap suyu derin akar, can alır yürek yakar. Aman canla almasın, türkülerde kalsın. Ardından da İmran Koç bir Azerbaycan ezgisiyle seslenecek sizlere. Osman Özdenkçi Halice Ali Ancı'dan derlemiş. Seher vakti sen tarlaya gidende ses yayılır dört bir yana Süreyya. Türküler sizin için TRT Türkü'de sabahta. Thank you.

Ereğin azat, dileğin azat, bu şirin ülkenin bahtavar kızı. Bir Azerbaycan ezgisiyle seslendi size İmran Koç. Efendim Süreyya'nın türküsünü dinlemiş olduk. Şimdi Trabzon'a doğru yola çıkalım ve Cemile Cefer ustamızı rahmetle yad edelim. Hüseyin Dilaver'den bir türkü derlemişti, birçok Trabzon türküsü gibi. Bu kez Özlem Üngör seslendirecek. Terazi tartıyorum, alırım darasını. Yolla babi mendil, veririm parasını. Trabzon'a selam olsun.

Efendim, bir Kerkük türküsü dinledik Ahmet Tuzlu'dan. Hellim'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş. He dedi, gelem gelem gelmedi hayır görmemiş. Yani hayırsız diyor, sesleniyor, sitem ediyor. Efendim, Kerkük'teydik ve müzik dairesi başkanlığımız Abdurrahman Kızılay'dan derledi. Birçok Kerkük türküsünde olduğu gibi önemli bir kaynak kişi. Rahmet olsun. Ve şimdi devam edeceğiz. Saat 8'de size meteorolojik görünümü aktardıktan sonra sizlerden gelen güzelim elektronik mektuplar ulaştı. Her birinizin selamı başımız üstte efendim. İstanbul Radyosu'ndayız. Canlı canlı sesleniyoruz her gün olduğu gibi. Haftanın 3 günü sevgili Pınar Kundakçı, Temel sizlerle, yapımcı arkadaşlarımla ve teknik yapımdaki değerli yol arkadaşlarımla programı gerçekleştiriyor. Bugün sesleri ulaştırıyor Hüsnü Aslan. Ahmet Şen ses yapımcımız, ben Deniz Sabahat Aslan. Türkülerimizi sunmaya devam edelim. Sonrasında zaten birlikte ortaklaşa götüreceğiz programımızı. Bu kez Neşe Dilekçioğlu dinleyelim. Yöre ekibinden Sarı Sözen hocamızın derlediği Çukur Kurova türküsü. Adana'nın yolları taştık, yok cebimizde harçlık diyecek ve ardından da deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz diyecek Özlem Özdemir. Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kırşehir türküsüyle devam edeceğiz. Ama ondan önce tabii ki meteorolojik görünüm var.

Efendim takvimlerden yarın Temmuz ayına uğrayacağız ve yazın ikinci ayı da bize veda edecek ve yavaş yavaş Ağustos günleri başlayacak. Tabii bu günlerde yağış alan bölgeler oldu. Bir anda sanki 5-7 derece gibi sıcaklık düşüşleri olunca da adeta İstanbul'da bir kış günü yaşadığımızı anımsıyorum. Bakalım genel müdürlüğümüzün yaptığı son tahminlerde nasıl bir hava durumu var? Ülkemizin kuzeydoğu kesimi

0: derece üzerinde, tabii güneşin tam açık olduğu alanda bazen 50 dereceyi bulması da bekleniyor hissedilen sıcaklığın. Sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Zevkle dinlediğim Aliye Akkılıç. Nasip oldu Aliye ablamla karşılaştık Ankara Radyosu'nda. Nida Tüfekçi hocamızın Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsü onun sesiyle simgelenmişti. Ay dolanaydı, gün dolanaydı. Yarın tek tek yürüyüşü bende olaydı. Sevgili Ahmet Şenses'e özellikle de teşekkür etmek istedim. Çünkü ustaları yad etmek bizim vazifemiz. Ondan önce de yandı Çukurova yandı. Uyuyanlar hep uyandı dedi Ali Çakar. Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan hocamız derlemiş bu Adana türküsünü. Halil Atılgan ustamıza da buradan selam gönderiyorum. Pazartesi akşamları tabii ki Dilde Telde Anadolu diyerek Sabri Sabuncu ile beraber siz programa ulaşıyor. Efendim biraz sonra bütün mektuplarınızı okumaya başlayacağım ama yine bir Kerkük yolculuğu yapalım ve Mehmet Özbey'in Yaşar İzzettin Nimet'ten derlediği o güzelim türkü Hakan Ünal'ın sesiyle ulaşacak sizlere. Kurbanam han gözüne, evim yıkan gözüne. Hadi dinleyelim, sonra da sizlerden gelen mektuplar dinlensin.

Efendim, türkülerimiz art arda sıralandı. Makbule Kaya'nın sesi az önce kulaklarımıza ulaştı. Evrenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimem bir mangiyer fistanı dedi. Ve Yüksel Ayhan'ın İblak Mehmet'ten derlediği bu uşak türküsüyle TRT Türkü'de sabah programının ikinci saat dilimi devam ediyor. Ve şimdi sizlerden gelen mektupları bir bir dillendireceğiz. Ancak değerli dinleyicilerimiz, bazen size böyle hani bugün ne günü diye bilgi aktarmayı seviyorum ya ben. Bugün çok güzel bir gün olduğu için özellikle vurgulamak istedim. Bugün Dünya Dostluk ve Arkadaşlık Günü. Gerçi her gün insanlar için özel bir anlam taşıyor ama dostluk ve arkadaşlık söz konusu olunca tabii ki eminim hepinizin yüreğinde şöyle hoş bir kıpırtı oluşuyordur. Dost, sırtınızı yasladığınız, gerektiğinde sizinle beraber ağlayıp sizinle beraber gülendir. Hani diyor ya sözlerinde aşık, Mecnun olup şu dünyayı dolaştım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Ne zaman ki bir dost buldum diyor Kul Himmet, o günde ne yazık ki tez akşam oldu. Evet efendim, dostluk gününüz daha güzel dostlukların kapısını açsın. Şimdi Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan bize bir selam göndermiş. Biz de selamlıyoruz kendisini. Diyor ki TRT Türkü yayın ekibine kolaylıklar diliyorum, teşekkür ederim. Şaban Günhan günaydın diyorlar Eskişehir'den. Bir mukabil bizden de selamlar olsun efendim. Fikret Dikmen değerli ozanımız, sağlık diliyoruz. Niğde bulutlu ve serinmiş. Bu sabah size selam gönderiyorum diyor, günaydın diyerek. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan seslenmiş. Yine bütün dinleyicilerimizle birlikte ekibimize selam göndermiş. Aleyküm selam. Gülay Karabulut iyi yayınlar diliyor Konya Selçuklu'dan. Bizden de güzellikler dileği. Turan Akman Erkılıç değerli ustam, bu nazar boncukları ne kadar güzel. Kalbiniz gibi. Tam tamına 35 dakika gecikmişim diyor. Akıl akıl gel bana takıl. Çok motivasyon yeteneği güçlü birisiniz değerli hocam. Teşekkür ederim. TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hocam ve çalışma arkadaşları Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam Ankara'ya ve size selam olsun. Türküler halkın yüreğine yazılmış mektuplardır. Her dinleyişte yeniden okunur, her söyleyişte yeniden yaşanır. Sözü dilden, duygusu gönülden gelir. İnsanı insana, dünü bugüne bağlar bu duygularla. Biraz sonra size mırıldanacağım, söz veriyorum. Ve bu türküde tabii ki Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, Şaban Dişli, Murat Odabaşı, Ender Ay ve bütün yakın akrabayla sevdiklerinize armağan olacak. Sesli sesli, hüsnü güzel bir ton verecek benim sesime. Ben kendim okuyacağım onu size. Sezgin Daşdemir yazıyorlar Dalaman Muğla'dan. Çok teşekkür ederim. Trafik kurallarına uyarı yaptığı gibi ormanlarımızı da koruyalım diyorlar. Ve biricik kızlarınıza, eşinize selamım olsun efendim. Gerçekten değerli dinleyicilerimiz, yaz vaktinin en kurak zamanları şu an. Dikkat edin, ne olur etrafınızda herhangi bir şekilde ateş bulundurmayın. Ormanlarımızı koruyalım, vatanımızı korumaktır bu. Haydi türkülerle devam edelim. Bu kez Nihat Erdağ'ın sesi ulaşacak bir Mardin türküsüyle. Ömer Önderoğlu'na buradan selam olsun. Onun güzel türküleri de vardır. Nihat diyecek ki yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Haydi bakalım dinleyelim ve isteklerinize devam edelim.

İbrahim Can'ı dinledik. Bir Giresun türküsü seslendirdi. Ahmet Yamacı Osman Kalyoncu'dan derlemiş. Giderken bize uğra, kebabı köze doğra dedi. Ve şu anda 8.28'i görüyoruz saatimizde. İkinci saat dilimizi yaraladık. Programımız da bugün itibariyle yarılanmış oldu. Temmuz ayının son perşembesi. Yarın Temmuz'u uğurlayacağız. İnşallah sağlıkla, huzurla, bereketle, mutlulukla yeni bir ay başlar ve bu yaz mevsimi anılarımızda güzel kalır. Tekrar bütün hastalara şifa diliyoruz. Çalışanlara kolaylıklar, yolda olanlara da hayırlı yolculuklar. Tabii hasat mevsimi, tarlada, bağda, bahçede olanlara bereketle, sağlıkla, şifa ile o ürünleri tüketmek nasip olsun efendim. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar dileği göndermiş bize. Çok teşekkür ederim. Armağanım olsun türkü diyor türkü dinleyicilerine. Biz teşekkür ederiz. Gürol Seçilkara bir yatağın sabahından, hem de güzel bir yatağın sabahından selam gönderiyor. Çok teşekkür ederim. Seçil Hanım'la Simge, Ömür Paskal, Toprak Paskal ve Erdinç Kara için tabii ki türkü okuyacağız. Rasim Salcık, günaydın diyor Orhan Ali Altıntaş Mahallesi'nden. Selam, sevgi, saygı bizden efendim. Sizin de gününüz şen olsun. Selim Onay, Bıçak Diyarı Denizli Yatağı'ndan seslenirken Abdurrahman Aksoy da Ankara'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Sabahınız hayır olsun, huzurlu günler olsun sizin için de efendim. Tabii ki türkü armağanımız var. Ben Deniz de size saygı gönderiyorum. Seçkin Sarı Çiçek ne güzel yazıyorlar. Geçmişi bize bırakanları tükettik. Ne hal kaldı ne hatır. Geleceğe ne taşıdık ne de bırakacağız. Olsa olsa dilde bir türkü, bir söz, bazen de solmuş bir fotoğraf. Ne güzel, gönlünüze sağlık. Güne bu frekansta başlayanlara ve TRT Türkü ailesine sıvas elleri Zara'dan selam olsun demiş. Aleyküm selam. İbrahim Özüdoğru da günaydın diyor bütün ekibimize. Siz de programımıza hoş safa geldiniz. Çorum'a sevgiler, selamlar. Tabii ki türküyü oğlunuz Yasin, kızınız Nisa Onur, Bülent Açıkgöz'le Beşime Hanım'a armağan ediyorum. Sizin de her şeye gönlünüzce olsun. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Kastamonu Küreçay Bükü köyündeki bütün sevdiklerine selamı var. İsmet Köklü de Kayseri'nin sesi. Karakimse Mahallesi'ne selamlar. Vedat Bey'e ve İrfan Köklü, Emine Hanım, Adnan ve Sabahat Hanım'a Ahmet Boyacı'ya türkü armağanı var. Ben Deniz okuyacağım sizin için. Ali Yavuz selam gönderiyor Yalova'dan. Eşini Sultan Hanım'a da bizden selam olsun efendim. Selim, Fatih ve Begüm kızınıza, gelininize türkü armağanım olacaktır. Osman İnan Ankara'dan selamlıyor radyo başındaki herkesi. İhsan Özdağ, hoş geldiniz siz de. Safa geldiniz efendim. Gününüz şen olsun. Buradan sizin aracılığınızla ben de Tokat'a bir selam göndereyim. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar şu an bizi dinliyorlar.

Gülşehir Nevşehirlileri de selamım olsun. Gültekin Erkılıç Gaziantep'i selamlıyorum. Eşiniz Meral Hanım'a, Ege'ye, Turan Hocama türkü benden armağan. Bu türküleri anons etmeyeceğim. Bazen dilek tutuyorsunuz ya. Bilin bakalım hangi iki türkü? Hemen üstüne ulaştırıyor.

8.37'yi görüyoruz. İkinci saat dilimizden de hızla akıyoruz zamandan. Ve TRT Türkü'de sabah her gün sizlerin keyfi olmaya devam ediyor. TRT Türkü buluşma adresimiz, birbirinden güzel programlara imza atan yapımcı arkadaşlarımız, teknik yapımdaki görevlilerimiz sizler için programların en güzelini hazırlıyorlar. İlyas Aydın Orman Bey Köyü Tokat'tan selam gönderiyor bize. Çok teşekkür ederim. Efendim bütün sevdiklerinizi de bizden selam olsun. Ama en güzel cümleleri de trafik kurallarıyla etrafımıza çöp atmayalım, bir de ormanlarımızı koruyalım. İlyas Aydın, ben de size bütün vatanımız adına çok teşekkür ederim. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam gönderiyor. Sevgi, selam, saygı bizden efendim. İlhami Uyar Kocaeli Darıcan'ın sesi iyi yayınlar dilemiş, bizden de saygılar. İbrahim Kaçar günaydın dostlar, hayırlı sabahlar dileklerimle Eskişehir'den selamlar diyor ve aleyküm selam. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına selam gönderiyor. Biraz sonra Turan hocama söz verdim, sizin istediğiniz eseri de mırıldanacağım arka arkaya. İdris Şen Giresun Bulancak'tan sevgi ve selamlarımla diyorlar. Ve ben de size kolaylık diliyorum. İsmet Paşa Mahallesi sizinle eminim ki çok mutlu bir hayat yaşıyordur değerli muhtarımız. Ve şimdi hemen türkü sunalım zamandan kazanmak için. İstiyor ki dinleyicilerimiz, hani bana diyorlar ki o kendi sesinizle böyle mırıldanıyorsunuz ya, söz verdim yerine getiririm merak etmeyin, ama Ahmet o kadar güzel bir repertuar hazırlamış ki. Az önce dinlediğimiz türküler, Siirt'teydik yine Ankara Radyosu'nun çok değerli sesi Nevin Akol rahmet olsun yöre ekibinden derlemişti, Ali Bicek seslendirdi. Yastığı Kuş Tüyü'nden Bir Yar Sevdim Köyü'nden dedi. Ondan önce de Ankara'dan bir türkü vardır, Mucip Arjuman'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği. Çok seversiniz biliyorum. Su sızıyor sızıyor taşların arasından, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Ve canım arkadaşım Nuray Hafiftaş rahmetle sevgiyle yad ediyorum. Onunla geçirdiğimiz günleri şöyle bir yad ettim. Devam edelim şimdi, iki türkü daha sunalım size. Yeşil İpek Bükeyim Derdimi Kime Dökeyim. Semra Bağcı seslendirecek, Mehmet İşbilen'den Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Kayseri türküsünü.

Yeni yaptım evimi, donatmadım odamı. Yedirip içirmiyor bu sevdalık adamı. Bülent Aslan seslendirdi. Bu türkü Havva Gürsoy'dan, Kasım Gürsoy tarafından derlenmiş Trabzon türküsüydü. Ondan önce de Semra Bağcı'nın sesi ulaştı. Bir Kayseri türküsü Nida Tüfekçi hocamız tarafından Mehmet İşbilen'den derlenmiş. Yeşil ipek bükeyim, derdimi kime dökeyim. Ve efendim bu saat diliminde de bugün madem dostluk arkadaşlık günü, tüm dostlara selam olsun diyerek tek tek dileklerinizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ahmet ve Nurhan Kılıç'ı Gemerek'ten dinleyicilerimizdir. Gemerek'ten Kayseri'ye yol alıyoruz diyor. Yolunuz açık olsun. Ve arkadaşı Mehmet Aykaç için bir türkü istiyor. Ben o numaralı danırım. Sivas türkülerimizde bol miktarda var. Hoş geldiniz, safa getirdiniz efendim demiş. Safa bulduk. Konya Hadim'den Ali İnal. Bahçedeyiz, kiraz hasadına devam ediyoruz. Sizleri dinlerken keyif alıyoruz, seviyoruz sizleri demiş. Bir mukabil biz de aynı duygulardayız efendim. Şu an babam yollarda, radyoda sürekli siz varsınız. Hadim Devlet Hastanesi'nde diyaliz hastalarına hizmet ediyor. Türkülerimizi severek dinliyor. Efendim eline koluna sağlık. Kim hastalara şifa dağıtıyorsa kendi sağlığı daim olsun ve o da şifa dağıtsın. Ötüşün kuşları vakit bulursam mutlaka okuyacağım da kirazları yine gördüm, gözüm kirazlarda. Hüsnü'ye bakıyorum. Hüsnü, bu kirazlar hep gözümüze her sabah nasıl görünüyor diye böyle. Efendim selam olsun tüm dinleyicilerimize. Değerli Murat Odabaşı, çok güzel cümleler. Hangi birini okuyayım ki? Mızrap dere her vurduğunda bin yıl bir yalnızlık, aşılması zor dağlar, huslat olmayan sevdalar, uzayıp giden yollar dile gelir. Asırların birikimiyle çıkar tüm duygular açığa. Saz ve söz buluştuğunda kelimeler cümle kurmaz sadece. Bir bozlakla feryat, bir deyişle hakikat, bir koşmada hakikat olur. Günaydın, mutlu sabahlar diyerek türkülerin muhabbetiyle selamlıyorum kıymetli şahsınız ve değerli ekibinizi. Hoş geldiniz demiş. Biz de hoş safa bulduk sizi efendim. Çok teşekkür ederiz. İşte bu zor zamanların yükünü de türkülerle taşıyoruz. O halde programımız için bu güzel sözlere sonsuz teşekkür ederim. Fevkalade güzellikte, mükemmel bir diksiyonla, özgün bir akıcılıkla yaptığınız anonslarla, bu sıcak ve samimi sohbetiniz, aralara serpiştirerek tadımlık mahiyette okuduğunuz türkülerle gönüllere huzur yayıyorsunuz demiş. Ben çok teşekkür ederim. Bu cümleyi neden seslendirmek istedim? Bu arada minik minik türkü mırıldanıyorum ya, hani çok istekleriniz bazen yerini bulmayabiliyor ama bütün repertuarımız çok güzel. O halde ben de biraz sonra mırıldanacağım o türküyü Zeki Gün, Ali Yöntem, Coşkun Bakan, Hasan Cengiz, Feyzi Akşen ve tüm türkü sevdalısı dostları armağan edeceğim. Ve değerli dostlarımız Müjgan Kızılkaya günaydın diyor. Her hastaya Allah'tan şifa dilemiş. Duanıza tüm kalbimle katılıyorum. Erzincan Kemali'deki yakınlarınızla Almanya Hagen'deki kızınıza da türkü bendenizden armağandır. İlyas Aydın çok teşekkür ederim. Instagram'dan da aynı uyarıları yapmış. İsmet Köklü Karakimse Mahallesi'nden selam gönderiyor bize ve İrfan Köklü, Emine Hanım, Adnan ve Sabahat Hanımlara selam gönderiyor. Adnan Bey'e de selamımız olsun. Şükrü Tarhan, Konya Karardış Bozkır Mahallesi'nden selam göndermiş. Allah sizin de eksikliğinizi göstermesin. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden sıradaki türküyü tüm polislerimiz ve askerlerimiz için istemiş. Hay hay. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'nun sesi selamı var. Aleyküm selam. Recep Bodur, İskilip'ten, Çarşı'nın Doçentinden TRT Türkiye selamlar diyerek tüm İskilipliler için hemen türkü istemiş. Biz de armağan edelim. Bak denk geldi. Kırklar elindeyiz ve İstanbul Radyosu Müdürlüğümüzce derlenen Faruk Yılmaz'dan alınan türküyü dinleyeceğiz. Abre Süleyman Aga Tutça Kal Beygiri ve Emine Akmeşehir'i rahmetli yad edip onun sesini size dinleteceğiz. Müzik

Dama vurdum bir de pik, damın etrafı kepik. Efendim bu türkü kilis türküsü. Tabii ki daha önce Gaziantep diye geçiyordu. Mazlum Nusret Kılıçkıran TRT'de de görev yapıyordu. Türkü derleyicisiydi, aynı zamanda program yapımcısı. Aslan Sazcı'dan derlemiş, Hediye Karaban sesinden ulaştırdık sizlere. Ve şimdi tabii bu özel bölüm. Hemen o özel bölüme başlıyoruz. Demişti dinleyicimiz, bizden efendim size. Şu

Efendim özel bölüm çok istediniz. Turan hocam dostlar için, dostluk için Pir Sultan'ın geçti dost kervanı eyleme beni diye olan sözleriyle bir deyiş seslendirdik. Ve demişti ki dinleyicimiz, Adana'dan sevgiler eşim Zübeyde Hanım'la oğlum Mesut, gelinim Şeyda, kızım Ceren, torunlarım Egehan ve Nisan için türkü istiyorum. Ayrıca değerli dinleyicimiz bize dedi ki, selam saygılar Aydın Söke'den selamlıyorum. Hocam nasılsınız, bir ricam olacak, Bitlis'in önünde bağlar biraz mırıldanır mısınız? Vallahi biraz değil, bayağı mırıldandım. O halde Bitlis, Adil Cevaz, Ahlat ve Van, Ağrı, Tutak, Bayındır. Her birinize ayrı ayrı selam gönderiyorum. Tabii ki biliyorum Şahin Şerefoğlu şu an dinliyordur. Tabii sevgili Necla Tiyen Şeneker hocam, size de selam gönderiyorum. Gülten Kaymak Edirne'den günaydın diyor. Bütün ekibimize kolaylık dileği var. Çok teşekkür ederim. Siz de sevgiyle kalın. Saadettin Teksoy Erçelik Bolu Çamyay'dan tüm türkü dostlarına günaydın diyerek trafik kurallarını anımsatmış. Var olunuz. Mersin'den Ünal Şahap torunu Aris için hep türkü ister. İsmail Yalabık Berlin'den bizi selamlamış. O halde hemen türkülerimizi onlara sunmaya devam edelim. Yine ben diyorum ki anons etmeyeyim. Haydi sevgili Hüsnü Aslan, sen gönder türküleri, bakalım neler.

Kumdan duvar ölme kaldıramazsın. Yüz bin emek de çeksen, eğer çaban nafileye gidecekse ne olur ona nefes harcı eyleme. Ne güzel demiş Mahmut Erdal, rahmet olsun. Sivas Divri'den bir aşıklamaydı ve sevgili Adile Kutkara Tepe'nin sesinden ulaştı sizlere. Ondan önce Rumeli Deli Orman türküsü denk geldi. Dinleyicimiz tam da İskilip'ten bizi aramıştı. Rüstem Avcı Osman Usta'dan derlemiş bu türküyü ve çok da güzel seslendiriyor. Zilli de maşa darbuka, ne davul ister ne zurna. Devam edeceğiz türkülerimizi seslendirmeye, sizlere ulaştırmaya. Ama şöyle bir mektupla bu kez yine Facebook'tan gözden geçirelim. Her birine yetişmeye çalışıyorum, bilirsiniz. Tek tek isimleri sayarım. Fakat takdir edersiniz ki zamanla da yarışıyoruz. Cümleleri aynen okumak keşke mümkün olabilse. Mustafa ile Aydemir Ordu'dan selam gönderiyorlar güzel Aydemir ailesine. Ben Deniz'den de selam olsun. Aleyna ile Atalay'a tabii ki türkü armağanımız var. Sevgili Leyla Çabuk Ordu'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve Ali Yöntem hoş geldiniz hanımefendi. Taşın aş oldu asil şehir Bucak'tan selam gönderiyor bize. Bütün ekibimize de selamı var. Ben de teşekkür ederim. Bu türküyü de siz bizden isteyin gari. Biz bütün türküleri Burdur'dan seçip çalıyoruz. Dinleyin efendim. Ve Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den seslenmiş bize. Sıradaki türküyü sevgili eşi Sultan Bakan'la çocuklarına, Musalar Yeniköy halkıyla bütün ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Musa Aytuğ günaydınlar değerli Sabahat Hocam. Bu zor günlerde size sabır ve metanet diliyorum demiş. Anneme şifa dilemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Ne güzel. Gönlünüzden ulaşan her cümle Rabbimden bize bir şifadır. Bütün ekibimize de selamı var. Dualarınız için de Allah razı olsun. Bartın'a ve size selam olsun. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlıyor bizi. Bütün ekibimize selamı var. Eşiniz hanımefendiye de sevgilerimi gönderiyorum efendim. Çocuklarınızla, torunlarınıza, her sevdiğinize türkü armağanım var. Daima TRT türkü. Osman Çokyaman, sabah şeriflerin hayır olsun. Van Erciş'e selam olsun. Sizin de sesinizin ulaştığı her yere biz selamınızı gönderdik. İdris Şen çok teşekkür ederim. Değerli muhtarımız Facebook'tan da yazmışlar. İhsan Özdoğan selam gönderiyor ve bütün sevdikleri için türkü istiyor. İbrahim Özü Doğru hayırlı sabahlar dilemiş. TRT Türkü ailesine Çorum'dan selam gönderiyor. Mustafa Telli Kayseri'den selamlarken bizi, eşi Şerife Hanım, oğlu Muhammed, Merve, Pembegül, Hatice, damadı İbrahim, torunları Mustafa, Emin, Ahmet, Şerife, Zeynep için ve tabii ki Elif için de türkü istemiş. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'ın sesiydi. Rumeli türkümüz size armağan olsun. Zeki Özceylan Alanya'dan selam gönderiyor. Zeki Ayazlı, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan için türkü istemiş. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'nin sesi günaydın. Kastamonu, Küre, Çaybükü köyüne selam olsun. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'ın sesi. Gafil Gezme Şaşkını inşallah vakit kalırsa, olmazsa söz veriyorum yarın mırıldanacağım. İlham Yoer Kocaeli Darıca'dan selam göndermiş. Aleyküm selam. Bekir Gültekin Kayseri'nin sesi. Zonguldak Çatal Ağzı'ndaki Emin Palabaş, Adnan Acar ve Seyfi Kapusuz'a türkü armağan ediyor. Hamza Gedik TRT aracılığıyla Fındığın başkenti Giresun Tirebolu Ataköy köyüne selam gönderiyor. Avşımız Hamza Bey o kadar güzel şifalı yemekler yapıyordur ki efendim. İbrahim Kaçar sağlıklı günler dileğiyle Eskişehir'den selam ulaştırmış. Aleyküm selam. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan sesli ve Saadet Hanım'la Büşra Hafize Hanım, oğlunuz Osman Bakan, Ali Gökçe ve Gül Feyza Furkan için, Hatice için türkü armağanım var tabii ki. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden bizi selamlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Biz de size teşekkür ederiz. Isparta Senirkent'ten günaydın diyor Uğur Reylbeli ve İzmit'teki dünürü Ali Ekber Ergün için türkü istemiş. Hemen türkümüz. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, nişanlara geldim senin yüzünden diyecek Mustafa Kemal Şimşek. Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaş'tan derlediği Kayseri türküsünü sunalım ve programımız devam etsin.

9.19 buldu saatimiz. Üçüncü saat dilimizden de hızla akıp geçiyoruz. TRT Türkü'de sabah yayında. Belki de şimdi yola çıkarken radyonuzun düğmesine şöyle bir dokundunuz ve TRT Türkü dinliyorsunuz. Her sabah sizlerin programı TRT Türkü'de sabah. Bugün yapımcımız Ahmet Şenses tarafından hazırlandı. Hüsnü Aslan da sesleri ulaştırıyor. Değerli Ayhan Çat, çok güzel iletiniz var. Ancak az önce dinledik türkülerimizi. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır dedi. Bir Şanlıurfa türküsüyle seslendi Semra Algül. Mustafa Savaş'tan Mehmet Özbek hocamız derlemiş, çok da sevilen bir türkü. Ayhan Çat diyor ki günaydın sabahtanım, güzel bir İstanbul sabahından selamlar. Aleyküm selam. Her sabah olduğu gibi bu sabahta sizlerleyiz, şükür kavuşturana şükür. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki türkülerimiz var, iyi ki bu vatanın sesi var. Sıradaki türkü Rıza Yakın, Abdurrahman Çiçek, Seçkin Sarı Çiçek, İsmet Köklü, Mustafa Kına, Ahmet Dağ ve şu an radyo başında olan herkese sizden armağan edelim. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Diyor ki sabahların neşesi, iyi ki TRT Türkü ekibi var. Ne güzel, ne mutlu bizlere efendim. Allah sizleri de daim var etsin. O güzelim bayrağımızın görseli için de teşekkür ederim. Rıza Yakın günaydın diyor Bartın'dan. Durak Çağatay Erzurum'dan selamlamış bizi. Sabahattin Konal Güresun'dan. Zeki Rıdvan Yalçın Rıvanaoğlu. Teşekkür ederim trafik kurallarını anımsatarak Anamur'dan sıcacık bir selam ulaştırmış. Özgür Aldemir Mersin'e ve size günaydın. Köksal Kılıç Zonguldak'a selam olsun. Haşim Varol Sakarya'dan selamlıyor bizi. Şaban Dişli günaydın sabah hocam. Siz ve değerli çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum demiş. Biz size teşekkür ederiz. Programı dinleyen dostlara da selamı var. Siz de sağlık ve mutlulukla kalın. Hayırlı sabahlar diliyor Osmaniye Bahçe Beklemir Köyü'nden Kazım Ülgü. Köyü sakinleriyle ekibimize türkü armağan etmek istemiş. Samsun 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden selamlıyor Hamza Akkurt. Akkurt ailesine selamlar. Ayhan Bilecen Kaşa ve size selam gönderiyorum Hasan Cengiz'de. Günaydın Sabah Hanım, kolay gelsin. Bizleri türkülerle dostlarla buluşturduğun için sıradaki Türkiye ve tüm Keleş dostlarına, Keleş ailesine türkü armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Benden size teşekkür ve selam efendim. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan selamlarken eşi Emine Hanım'la kızı Beyza Nur, Bülent Can ve Bilal Can'ı asla unutmuyor. Ve Namık Uras Nidebor'dan günaydın diyor. Evet çok üzgünüm. Şu günlerde orman yangını duymak bizi çok üzüyor. Siz de buna dikkat çekmişsiniz. Ne olur dikkatli olalım. Allah saklasın. Mithat Kaygı Edirne Uzun Köprü'den selamlamış. Anneniz Gülizar Hanım'a ve Mefaret Hanım'la Rahmi Taştan için tabii ki türkü söyleriz. Oh soba yine yanıyor. Ankara Çubuk keyifli. Yaşar Köksal selam olsun. Programı hazırlayan sunan ekibe teşekkür ederim demiş. Beni niye bugün unuttunuz? Şaka yapıyorum biliyorsunuz, ben bu şakayı size hep yaparım. Zeki Gül Eskişehir'den selam göndermiş. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden. Serpil Demirci de İzmit'ten selamlıyor. Ama bol bol türkü dinletelim vakit daraldıkça. İğne attım tarlaya, parıl parıl parlaya diyecek Emin Turgay'ın Halil Beydilil'den derlediği Gaziantep türküsüyle Ali Demirhan mikrofon başında.

9.29 oldu. Süremiz hızla ilerlerken iğne attım tarlaya dedi Ali Demirhan. Hemen ardından deste içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez dedi Tülün Berbergi. Paşa Osman'dan özel gönlümün derlediği Denizli türküsüyle. Efendim Ali Yöntem diyor ki sabah sabah Çukurova'yı yaktık. 2 saattir dilekler tuttuk. Gelivedik gidivedik dedik. Bir dinleyicimizi 3 defa dinledik. TRT Türkü dostluk günüyle Sabahat Hanım Efendi'ye yine kapadık. Siz merak etmeyin efendim. Ben hepinizin adını söylüyorum ama hepsi vurguluyorum. Kısa yazıldığında hepinizi seslendirmek mümkün olabiliyor. Siz bizim daimi dinleyicimizsiniz. Selam gönderiyorum. İbrahim Ay, Akçakoca'dan Fındık Bahçesi'nde dinlediklerini vurgulamış. Tabii sizin için de türkümüz var. Teşekkür ederim ilginize. Gülnaz Malbastı, Delal sevgili efendim Yılmaz Yüzer de bizi dinliyorlar. Sabahat Hanım, yine sizleri büyük bir keyifle dinliyoruz. Başta kıymetli anneniz ve tüm lösemi hastası olan kayınvalidem olmak üzere hastalarımıza şifa diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki türkü de her zamanki gibi Bitlis, Adil Cevaz, Tatvan, Ahlat'a ve Kars'ta bulunan kızıma fedakar demir yolculara armağan ediyorum demiş. Gönlünüze sağlık. İzmir'den Zehra Bıçakçı yazdılar. İsmail Özdemir Çanakkale'den ve Ahmet Özçelik de Mersin Erdemli'den. Çok teşekkür ederim. İnşallah o türküye zamanımız olur. Olmazsa da yarına sözüm olsun. Mersin Erdemli'ye selamlar. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan selamladı bizi. Murat Şükür de Gebze'den tüm türkü dinleyicilerine selam gönderiyor. Hacı Ayaz Giresun Esbiye'den, Muhammed Ateş Bilecik Bozoyuk'tan, Cemal Oskay Akhisar Bükniş'ten selam gönderdiler. Kahramanmaraş Avşin'den de Mehmet Turan Avşinler için türkü istedi ve biz de hemen türküler diyelim. Ayhan Ersoy merhaba diyorsunuz ki Edirne Uzgaç Köyü'nden severek dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Karabük Safranbolu'ya selamlar. Ramazan Şahin, Metin Titiz mi Sultanlar Şehri Manisa'dan bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Hemen türkülerimiz. Yükledim göçemedim bu elden kaçamadım diyecek bir Sivas türküsüyle. Atakan Çelik Bekir Hıdıroğlu'ndan derlemiş. Ustamız Hüsamettin Subaşı da seslendirecek.

0: hakkın bulursam. Ah doyulur mu doyulur mu canana, kıyılır mı canana, kıyanlar hakkın bulursam.
1: Efendim muhteşem bir sunum oldu diye düşünüyorum. Rahmetle yad ediyoruz Bozkır'ın tezenesini. Benim de çocukluktan itibaren en sevdiğim türküyü sevgili Ahmet Şensiz bugün repertuara alarak birçok dinleyicimizin isteğini yerine getirmiş oldu. Tatlı dile güler yüze doyulur mu dedi Neşet Baba. Rahmetle yad ediyoruz ve sizler de isteğinize kavuşmuş oldunuz. Hemen birkaç isim sayayım çünkü zamanımız çok az. Tekin Koluçolak şükür kavuşturana demiş. Perşembe gününü iple çekiyoruz. Çok teşekkür ederim bütün güzel sözleriniz için. Kalbi teşekkürlerimi, selamlarımı lütfen kabul buyurunuz. Annenize, Durmuş Sofular Köyü'ne, Döne Hanım'a, herkese çok selam söyleyin ne olur benden. Ve ebedi akalın selam saygı demiş Söke'den. Çok teşekkür ederim. Oflu Gamze diyor ki günaydın, mutlu sabah.

Valla şu an Trabzon'dan Düzce'ye yolculuk yapıyorum. Sizinle yolculuğun keyfi bir başka güzel. Siz de hep neşeyle kalın. Ayşe Kılıç'ı Sabahat Hanımcığım Perşembe olsun diye bekliyoruz. Bugün Manisa'da son günümüz. Yarın Niğde'den yazacağım nasip olursa. İnşallah Durmuş Duyar'a turcu armağan etmiş olduk. Neşet Baba'yı ben ona armağan ettim. Vallahi ben de Arda Kuşunuz'la beraber sizi çok seviyorum. Selam söyleyin ona da. Mithat Çatlakaya ve bizi sevgili Sıdıka Tavukçu da dinliyorlar. Sunu teyzemize selam olsun. Gülnaz Manbaslı Delal ve Berlin'den bütün dinleyicilerimize selam gönderelim. Yarın yine buradayım, merak buyurmayınız. Halil Zeybek Kütahya'dan seslendi. İsmail Yalabık Berlin'den ve Edirne'den Güntel Kaymak herkese kolaylık dilerken Kasım Baştürk dedi ki çok zarifsiniz. Kısa yazıyorum kimsenin hakkına girmemek için, onun için selam gönderiyorum. Geçmiş olsun, dileğinize teşekkür ederim. Davut Sulari türküsü için yarın sözüm olsun. Söz Hüsnü Aslan'da türkü gönderecek size, ulaştıracak. Daha doğrusu.

Efendim Alliler Alliler dedi Zeynep Başkan. Biraz sonra Murat Aldemir Giresun karşılamasını seslendirecek. Yücel Paşmakçı Ömer Akpınar hocamızdan derlemiş. Bağlamam perde perde düşürdüm beni derdi diyecek. Ancak bizim ulaşımda daima emek vererek yardımcımız olan çok sevgili Mustafa Doğan'a buradan selam gönderelim. Bir de sesleri ustalıkla ulaştıran canım kardeşim Burhan Cengiz ve Tarık Uraz'la birlikte dinliyorlarmış. Onlara da bütün ekipten selam olsun diyor ve türkümüze geçiyoruz.

Efendim, yapımda Ahmet Şenses, teknik yapımda Hüsnü Aslan, mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Bugün 30 Temmuz itibariyle TRT Türkü'de sabahı sizlere sunduk. Tekrar yarın buluşacağız. İsimlerini anamadığım her dinleyicimin adı kalbimde saklıdır. Yarın tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, esen kalın ve ayrılmadan bir Azerbaycan ezgisi benim sesimden ulaşsın sizlere. Araz gelir gıygacı diyeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Mersin Silifke yöresinden aşağıdan gelen tülü beserek, türküsünde geçen beserek sözcüğü. Aşağıdan gelen tülü beserek, çekip gelir ökçesine basarak, kendi güzel ama boyu kısarak, göç giderken bir güzeli rastladım, diyor türkümüz. Burada geçen beserek, tek ve çift hörgüçlü develerin melezlenmesiyle elde edilen tülü devenin erkeğidir. Tülü devenin erkeğine beserek, dişisine maya denir. Burdur türküsünde, ovalar ovalar, engin ovalar, ovada yayılır tülü mayalar dizesinde maya sözcüğünü görürüz. Beserek sözcüğü, Hatay Maraş dolaylarında yetişkin güzel kız anlamlarında da kullanılır. Yine Kayseri yöresinde besirek şeklinde geçerek besili hayvan anlamında halk ağzında yer bulur. Şimdi türküyü kaynak kişisi Ahmet Yakar'dan dinliyoruz.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev boşaltıldı. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde çıkan 90 orman yangınından 81'inin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyardı. 86 milyonun riayet etmesi gereken hususlar var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkat çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde ekonomide yaşanan çoklu şokları başarıyla yönettiklerini söyledi. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirtti. CHP Genel Merkezi'ndeki seçmen veri tabanının hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen siber suçlarla mücadele ekipleri iki şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında patlama meydana geldi. İki işçi hayatını kaybetti. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesit kayıt işlemi bugün başladı. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2020'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Almanya ile Suriye arasında yaklaşık 15 yıl aranın ardından ilk direkt tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Mart ayında Berlin'i ziyaret etmiş, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kararlaştırılmıştı. Beyaz Saray'da Trump'la soykırımcı Netanyahu arasındaki görüşmede Suriye başlığında ilginç gelişmeler yaşandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre Netanyahu görüşmede çıkardığı Suriye haritasında Trump'a Türkiye'nin Suriye'de kontrol ettiği alan bizimkinin 50 katı dedi. Bu iddiaya cevap veren ABD'li bir yetkili, Suriye'nin güneyindeki İsrail işgalinden farklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri varlığının bugün Suriye hükümetinin rızası ve daveti üzerine gerçekleştiğini belirtti. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de müzakerelere başladı. Heyet Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucularla görüşecek. Filistinli gruplar ve siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. ABD ordusu İran'a yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Rusya gece boyu başta Ukrayna'nın başkenti Kiev

olmak üzere çok sayıda şehre saldırdı. Kiev'de bir kişi, Kryvyi Rih şehrinde 6 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Górnik Zabrze'ye konuk oldu. İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz Polonya'da 1-1'lik skorla 3. eleme turuna çıktı. Sarı lacivertliler bu turda Sturm Graz'la karşılaşacak. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunda tek golle geçtiği Midyeland'da bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba Türküm ailesi. Benim Türküm Neşet Ertaş'tan Yolcu. Ben Emel Elif Yardımcı. Tüm güzel insanlara hediye ediyorum. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler dinleyeceksiniz. Programı yöneten Yücel Paşmakçı. Önce Azize Tözem'den alınan bir Rumeli türküsü. Ve Gemici Gemici Kullan Dümeni.

Aytekin Özdemir'den alınan bir Giresun türküsü. Al perde yeşil perde, sen koydun beni derdi. Ve bu türküye bağlı olarak saz sanatçılarımız İzmir'in Yağcılar Zeybeğini çalacak.

Şimdi de sevgili dinleyiciler, Muzaffer Akgün mikrofonda. İkbal Ünal'dan alınan bir Isparta türküsü. Batılcanı doğradım, doğradım da vurmadım.

Yurttan Sesler programı Şahin Gültekin'in sunacağı Nimet Nergis'ten alınan bir Hatay türküsüyle devam ediyor. Hanım arabaya binmiş, yan yana yürür.

Şimdi de Çimen İlter'i dinliyoruz. Ekrem Güler'den alınan bir İzmir türküsü. Uzun kavak dalın sallanıyor, altında Nazlı yârim eğleniyor.

Mehmet Mercanlı Siyah Bulut'tan alınan bir hendek türküsü sunuyor. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım. Ve bu türküye bağlı olarak bir Kayseri türküsü. Arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur.

İki Solist'ten Türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solist'ten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Nursaç Doğan Işık ve Tansu Örçen'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bir Yozgat türküsüyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Aliye Akkılıç'ın yöre ekibinden derlediği Elazığ yöresine ait bir ezgiyle solistimiz Nursaç Doğan Işık'ı dinliyoruz.

Şimdi de Suat Albayrak'tan alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu bir Elazığ türküsü ve hemen sonrasında yine aynı yöreye ait Muzaffer Sarı Söze'nin Faik Buz ve Mevlütcan Aydın'dan derlediği bir ezgiyle sanatçımız Tansu Örçen'e kulak veriyoruz.

Son olarak Amasya yöresine ait ve Mehmet Hulusi'den alınan bir türküyle Nursaç Doğanışık konuğumuz oluyor. Daha sonra bağlı olarak Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den derlemiş olduğu Samsun yöresine ait bir ezgiyle de Tansu Örçen veda ediyor bizlere. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde meclise sunacaklarını vurguladı. Bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız ifadesini kullandı. Erdoğan, terörün Türkiye ekonomisine maliyetin 2,3 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu. 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar, havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangın ise enerjisi düşürüldü. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. CHP ve Yeni Parti'de hareketli günler yaşanıyor. CHP bugün mecliste kapalı grup toplantısı düzenleyecek. 44 milletvekilinin katılması beklenen toplantıda grup yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetçi için seçim yapılacak. Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partinin yol haritası ise şekilleniyor. Meclis grup yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda Özel, milletvekillerini uyardı. CHP tartışmalarından uzak durun, esprisini dahi yapmayın ifadesini kullandı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale Boğazı'nda seyreden bir yük gemisi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ekipler kısa sürede olaya müdahale etti. Gemi bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiği normale döndü. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Türkiye ile Suriye arasında farklı alanlarda işbirliği güçleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşim Adası'nda biri çocuk, 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir Belah kentinde sivil yerleşim alanlarına hedef alan saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 28'e yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Fransa ve İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. İtalya ve Yunanistan'da yeni noktalarda alevler yükseldi. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midyaland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Efendim İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hepinizi kucak dolusu sevgiyle selamlıyoruz. Günün bu güzel saatinde İzmir'den efendim Türkülerle Gün Ortası programıyla radyolarınıza konuk oluyoruz. Bugünkü programımızı yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ederek bugünkü program ekibimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden güzel sesleri sizler için seslendirecek türkülerimizi sevgili Tuğba Ger, Hakan Ünal, Emre Kızıl ve Selcan Kökçen Şahin bizlerle olacak. Onlara saz üstadları bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol ve bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecekler. Yayını çok güzel bir Aşık Veysel türküsüyle açtı sevgili Tuğba Ger. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa dedi. Merhaba, hoş geldin sevgili Tuğba yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Leyla'cığım. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. Ne güzel bir türküydü. Ağzına çok, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Ne kadar güzel sanatçı arkadaşlarımla birlikte yine canlı canlı birbirinden güzel türküleri paylaşıyoruz.
0: İzmir'den
1: hep beraber sevgili dinleyenlerimizle.
0: Yurdun dört bir yanına gönderiyoruz bu güzel türküleri, bu güzel duyguları. Çok sevilen bir türküyle merhaba dedik bugün programa. Sıradaki türkümüz Sivas Şarkışla yöresinden olacak değil mi?
1: Doğru. Kayseri türküsü olacak. Kayseri türküsü olacak. Ben de şaşırdım.
0: Akışta bir değişiklik oldu o zaman. Evet. O zaman senden anons etmeni rica
1: Kesi
0: edelim.
1: Kesi bağlarını dolanıyorum diyeceğiz. Peki. Çok sevilen türkülerimizden bir tanesidir. Evet. Keyif. Sanatçılarımızla birlikte
0: keyifle dinleyeceğiz biz de. Sağ olun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık diyoruz. Bu güzel türküyü sevgili Tuğba Ger'in sesinden dinledik. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel sesleri ağırlayacak bugün. İşte o güzel seslerden bir diğeri. Hakan Ünal mikrofon başında şimdi de. Hoş geldin sevgili Hakan, sen de yayına.
1: Hoş bulduk sevgili Leyla, sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir repertuar hazırladığınızı görüyorum. İlk türkümüz Sivas'tan,
1: Sivas
0: değil mi?
1: Kangal'dan merhum Üstad Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir türkü. Deli gönül feryat etme başına, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan üzünü, hakkın huzurunda var olamazsın diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık efendim. Bu güzel türküyü Hakan Ünal sizler için seslendirdi. Saz üstadlarımız da bu güzel eşlikleriyle gönlümüze dokundu diyelim. Şimdi bir güzel türkü daha seslendirecek sevgili Hakan Ünal. Bu kez Muhlis Akarsu'dan alınan bir türkü, öyle değil mi?
1: Evet, yine aynı ozanımızdan, ulu ozanımızdan diyelim. Çok sevilen bir eseri. Yunus Karaca notaya almış. Hı hı. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Efendim bugün dost yaralanmış yine gönlüm hoş değil dedik. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Türkülerimizle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Bugün sizler için iki güzel türkü daha seslendirecek sıradaki isim Emre Kızıl mikrofonda. Sevgili Emre hoş geldin yayınımıza sen de.
1: Hoş buldum, sizler de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bugün Canan geldi bize. Dudak Saki, Diller Meze. İlk seslendireceğimiz türkü değil mi?
1: Evet, çok güzel bir Erzincan türküsü. Aşık Daimi Baba'dan alınan. Güzel bir deyiş diyelim.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

Gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Emre Kızıl'ın güzel sesinden bir güzel türkü daha istiyoruz şimdi. Bu kez Muhlis Akarsu'dan alınan bir başka güzel türkü. Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim.

Efendim saatler 12.35'i gösterdi bile, türkülerle gün ortası keyifle ilerlerken bizler sizleri şimdi bir Çorum Alaca Çelebibağ köyü türküsüyle baş başa bırakacağız. Sazlar akortlarını yaparken Sibel güzel seslendirecek. Kayayı gırcı tuttu.

0: TRT Türkü.
1: Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız efendim. Türkülerle Gün Ortası programımız İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarının sizler için çalıp söylediği canlı olarak performans yapılan program devam ediyor. Şimdi yine radyomuzun güzel seslerinden bir diğeri Sercan Kökçen Şahin'i mikrofon başına davet edelim. İki güzel türkü de sevgili Sercan'dan dinleyeceğiz. Sercan, önce hangi türküyü seslendireceksin?
2: Önce Aydın'a doğru gidelim. Aydın
1: olur.
2: Köşk. Ayşe Akın'dan, Hanım Ayşe yine lakabıyla bilinen. Ayşe Akın'dan alınan Suya İner Tavşanlar. Yine mi oldu akşamlar?
1: Dinliyoruz.

0: Efendim gönlünüze sağlık diyoruz. Kabak kemanesiyle bu güzel türkünün açışını yapan Cafer Nazlıbaş'a ayrı bir teşekkür. Tüm saz üstadlarının gönlüne sağlık diyoruz. Ve bir güzel türkü daha rica ediyoruz sevgili Selcan Kökçen Şahin'den. Şimdi nereye gidelim?
1: Bilecik'e doğru gidelim.
0: Bilecik'e gidelim, tamam.
1: Mustafa Yüksel'den alınmış. Mavili mavili mor çiçek.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler
1: ben
0: bu güzel,
1: teşekkür
0: hareketli,
1: ederim.
0: Ritmik türkü için. Türkülerle gün ortasında şimdi bir kez daha Tuğba Ger gelecek mikrofon başına. Güzel bir Bayburt türküsü seslendirmek üzere efendim. Ey gül dalı, gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla daldı.

Çok teşekkür ediyoruz birbiri ardına. Güzel iki hareketli türkü dinlemiş olduk. Türkülerle gün ortasında. Şimdi bir kez daha Hakan Ünal, Mehmet İpek'ten alınan bir türküyle sizlerle olacak efendim. Yine karlar yağdı gönül dağıma, kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim diyecek.

Efendim saatler 12.58'i gösterdi, veda vakti geldi. Bizler İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ailesi olarak sizlere Selcan Kökçen Şahin'in seslendirdiği güzel bir türküyle veda ediyoruz. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Eller'den sizin ellere selam olsun. Sesimizin ulaştığı her diyara bugün de türkülerimizle konuk olacağız. Siz Erzurum'a hoş geldiniz. Biz de size ulaşmak için sabırsızlanıyorduk. Yine saatimiz 13'ü gösterdi ve biz size kavuştuk. Bugün de her zaman olduğu gibi türkülerimize de eşlik etmenizi diliyoruz sevgili dinleyenler. Programı bugün sizin için yapımcımız Alev Altun hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine türkülerimizle yol alacağız. Yine türkülerimiz bize eşlik edecek. Bugün de bizi yalnız bırakmayacaklar. Onlardan biriyle başlayalım ve programımız içerisinde sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerimiz olduğunu da hatırlatalım. Musa Ayroğlu seslendiriyor. Yine karlar yağdı gönül dağıma, kime ne söyleyeyim, kime ne deyim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Bizim Elleri TRT Türkü'den, TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunmaya devam ediyoruz. Sizin için seçtiğimiz bir türkümüz daha var programımız içerisinde dinleyebileceğiniz. Bir Orta Anadolu türküsü, Tülay Örten'den dinliyoruz bu türküyü. Ömer Şan'ın derlediğinde, hatırlatalım size. Bağa gel, bostana gel.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Fatih Kısaparmak'tan bir türkü dinleyelim hep birlikte.

Fatih Kısaparmak'tan dinledik. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Şimdi de Semra Algül'ü dinliyoruz. Bir Sivas türküsünde Aşık Veysel'den alınan Uzun ince bir yoldayım.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Aysel'i dinleyeceğiz. Birbirine bağlı iki türkü de sevgili dinleyenlerimiz. Önce Kırklar Dağı'nın düzünü seslendirecek. Diğer adıyla Suzan Suzi ve ardına bir uzun hava bağlayacak. Kalemi kaçta koydun?

Programımız devam ediyor. Bir Erzurum türküsüyle devam ediyor. Saatimiz 13.25'i gösterirken Haydar Tel Hüner'den alınan türküyü Cengiz Özkan yorumuyla dinleyelim hep birlikte. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek.

0: TRT Türkü.
1: Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım gün akşam oldu. Didem Dilara Duman Avar sizinle.

jandarma geliyor kaymakam konağından. Sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel Artvin türküsünü Hasan Özel'in ve Şerife Hatun'un sesinden birlikte dinliyoruz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'muzu diyar diyar adım adım dolaşırken Artvin yöresinin ardından Kars yöresine uğruyoruz. Mehmet Çalmaşur'un sesinden dinletiyoruz türküyü. Dedim kız yaşın nedir?

Sevgili dinleyenlerimiz, Karadeniz kıyısının güzel illerinden biri Sinop'tayız. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Olcay Köker'in sesinden dinliyoruz. Şeftali Ağaçları.

Hareketli bir türkü daha dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz. Raci Alkır'dan alınan türküyü Tuncay Kemertaş yorumuyla sunuyoruz size. Kapıda kavun yerler.

Programımızda bugün de türkülerimiz bize eşlik etti. Vakit veda vaktidir. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağımız programımız Bizim Ellerde sevgili dinleyenlerimiz. Programlarımız devam edecek TRT Türkü'de. Siz türkü severler radyonuzun başında yine türkülerimize kulak verebilirsiniz. Program yapımcımız Alev Altun'du. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle huzurlarınızdan ayrılalım. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül. Ender Doğan seslendiriyor. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun lider diplomasisi devam ediyor. Erdoğan bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la Beştepe'de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'de barış ve huzur iklimini kalıcı hale getirmek için terörsüz Türkiye hedefinde kararlılıkla ilerlendiğini söyledi. Güler, bu tarihi süreç milletimizin enerji ve kaynaklarının refaha yöneltilmesi anlamına da gelmektedir dedi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son duruma ilişkin konuştu, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangınsa enerjisi düşürülerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mersin'in Aydıncık ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Türkiye ile Suriye arasında farklı alanlarda işbirliği güçleniyor. İki ülkenin merkez bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde %3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Haziran toplantısındaki politika metni değiştirilmedi. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 3 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Katil İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el-Belah kentinde sivil yerleşim alanlarını hedef alan

saldırıları bölgede büyük yıkıma yol açtı. Japonya, güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde can kaybı 28'e yükseldi, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa ve İspanya'da devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi. İtalya ve Yunanistan'da yeni noktalarda alevler yükseldi. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak ve TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Bedri Aysel'in seslendirdiği söz ve müziği Cemil Cankat'a ait Digel Kız Yanıma adlı hareketli ezgiyle başladık sizleri selamladık sevgili türkü dostları. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı yapımcımız Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Ozanı Karacaoğlan'a ait duygu yüklü ezgimizi sanatçı Musa Eroğlu'nun sesi ve kendine has özgü yorumuyla sunuyoruz. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsem şu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır.

İnanç turizmin önemli merkezlerinden biri olan Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyüp, Hazreti Elyas'a, Hazreti Şuayb peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, manevi atmosferiyle ve Ağustos ayının sıcaklığıyla her geleni kucaklamaya devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Şanlıurfa türkümüzü sanatçı Burçin sesi ve yorumuyla sizler için sunacak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor yar, gözlerim ağlar. Benim zalim derdim cihanı dağlar, gezme caylan bu dağlarda seni avlarlar. Anandan, babandan, yardan ayrı koyarlar.

Sanatçımız Ahmet Tuzlu, Kerkük yöresine ait bir türküyle beraberliğimize ortak olacak sevgili türkü dostları. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Abdurrahman Kızılay'dan derleyip notaya almış. Altın hızmam mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Türkü Diyarı programındaki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili türkü severler. Şanlıurfa'dan seçtiğimiz bir türkü var sırada. Sanatçılar Hakan Kumru'yla Necip Yılkın ilgilisi Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır, Başımızda Dönen Dektir Dolaptır adlı türküyle sizlerle.

Kara tren gelmez mi ola? Düdüğünü çalmaz mı ola? Gurbet ele yar yolladım, mektubumu almaz mı mola? Mustafa Özgül'ün derlediği bu Malatya türküsünü sanatçımız Ali İbicek'ten dinliyoruz.

Bazı türküler vardır, yalnızca kulağa değil, gönle seslenir. Sözlerinde hasret, özlem ve derin bir manevi arayış vardır. Şimdi dinleyeceğimiz eserde yüzyıllardır dilden dile aktarılan Sivas'ın Şarkışla yöresine ait Yunus Emre'nin izlerini taşıyan anlamlı bir türkü. Orhan Akalmaz yorumuyla dinleyeceğimiz Arayı Arayı Bulsam izini sevdayı özlemi dile getiriyor. Gönüllere dokunan bu güzel türkü sizlerle.

sanatçımız Ahmet Turan Şan'ı, arşiv kayıtlarımızda yer alan Bedirhan Kırmızı'dan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz şimdi de sevgili türküseverler. Eyvana gel eyvana, aşığım ben de sana.

Kenan Tuna'nın Abdurrahman Kızılay'dan notaya aldığı Kerkük yöremize ait türküde sanatçımız Hüsamettin Subaşı bizlerle. Giderem yolum dağdı, gör ne meyveli bağdır diyecek sanatçı.

kültürlerin, dillerin ve inançların yüzyıllardır iç içe yaşadığı kadim şehir Mardin, zengin müzik mirasıyla da gönüllerimizde özel bir yere sahip. Şimdi dinleyeceğimiz Mardin Peşrevi, Mardin'in çok kültürlü yapısını, köklü geleneklerini yansıtan, geçmişten günümüze ulaşmış seçkin ezgilerden. Yörenin zarafeti, estetik anlayışı bu eserde dile geliyor. Mardin'in eşsiz ruhunu yansıtan Mardin Peşrevi, Tuncay Kemertaş'ın yorumuyla sizlerle.

anamız, babamız, yârimiz. Türkülerle süren Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Duygularımızla birlikte tercüman olduk. Yapımcımız Doğan Akyıldız, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun seslendirdiği Diyarbakır yöresine ait türkü demetiyle sizlere veda ediyor, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Karadeniz'den. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının Trabzon durağından sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için Karadeniz'den programını. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek sevgili dinleyenler. İlk eserimizi Artvin yöresinden seçtik sizler için. Aysun Gültekin ve Süleyman Yıldız birlikte seslendiriyor. Çift jandarma geliyor kaymakam konağından. Fiske vursam kan damlar kırmızı yanağından.

Arzu Akmeşe Rize yöresinden bir eserle geliyor radyolarınıza. Mehmet Altıntaş'tan alınan türkümüz. Denizde vardır kara, acaba kayık mıdır? Kaldık uzak uzağa, ağlasam ayıp mıdır?

çarşamba dedikleri, şekerdir yedikleri. Hiç aklımdan gitmiyor o yarın dedikleri. Samsun yöresine uzanıyoruz. Yıldıray Çınar arşivimizden sesleniyor.

Neşet Ertaş'tan alınan eseri dinledik. Gülşen Kutlu'nun sesinden de sevdayı çekip de gönlü bilen gönülsüzün kollarında yatmasın. Şimdi de Koro'dan dinliyoruz. Sinop yöremize uzanacağız. Münire Tarabuş'tan alınan eserle. Şeftali Ağaçları.

Okan Murat Öztürk alıyor sırayı. Muhsin Tercan'dan alınan Ordu Yöresi türküsüyle devam ediyor. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı sevgili dinleyenler. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım. Nice güzeller gördüm de yar senden bıkamadım.

Ali Ekber Çiçek'in sesinden dinledik. Erzincan yöresinden bu güzel eseri. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare. Şimdi de Çorum yöresindeyiz. Ne elmadır ne denar, gönül çeker ahüzar. Cafer Kaya'dan alınan bu güzel eseri de Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Unutamadığımız eserleri unutulmayan isimlerden dinlemeye devam ediyoruz. Kelkit'in Altı Bağlar, Kar Yağar, Seki Bağlar, Neriman Tüfekçi'yi dinleyeceğiz.

Ümit Tokcan'ın sesinden dinledik. Yaylanın çimenine kuzu yayılır, kuzu. Saatimiz 15.49. Hale Gür'ü dinliyoruz şimdi de. Yarim gitti çeşmeye, yarelerim deşmeye. Ne istersen veririm elinden su içmeye.

Birbirinden güzel türküler eşliğinde yaklaşık bir saati geride bırakmak üzereyiz sevgili türkü dostları. Yeni günde yine aynı saatte saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından sizlerle selamlaşmak istiyoruz. Yine birbirinden güzel eserleri dinletmek istiyoruz. Bugünkü programımızı Yiğit Yavuz hazırlamıştı sizler için özenle. Aynı özenle Atilla Kurt sesimizi, soluğumuzu ulaştırdı. Seza Turgut sundu. Kervan düzülmeye devam ediyor yolda ve birbirinden güzel eserleri TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nda dinletmeye devam edeceğiz. Ses bayrağını bizden sonra yayına girecek arkadaşlarımıza uzatıyoruz. Ve güzel bir eserle de noktayı koyuyoruz. Yıldız Çam'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle bugün de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsan diyeceğiz. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini

Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faruk Zeydan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la da Beştepe'de bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde Irak'la sınır kapısının yeri ve finansman modelinde mutabık kalındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, imza töreninde ise teknik bir ayrıntının düzeltildiğini açıkladı. Hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma ilişkin konuştu, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, vatandaşlardan yangın alanlarına yaklaşmamalarını istedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi. Muğla'da çıkan orman yangınlarında çalışmalar havadan ve karadan verilen etkili mücadele sonucu hızla iyiye gidiyor. Seydikemer'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Çanakkale ve Yalova'daki orman yangınları ise tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi belli oldu. Mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup disiplin kurulu ve grup denetçi üye seçimi de yapıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan ifadeye çağrılan 5 ünlü ismin de adliyeye gitmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamayı duyurdu. Araçlara sonradan takılan port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu ekipmanlar nedeniyle trafik cezası uygulanmayacak. Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Haziran ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı yarım puanlık düşüşle %7,6'ya geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 38. aya taşınmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm Adası'nda biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklaması yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçtiği Midtjylland'la bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı saat 19'da başlayacak ve TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinleyiz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, Antalya'dan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ege Tadında albümünden bir türküyle Mustafa Özcan'ın eşliğinde başlıyoruz. Bir yayla isterim, yörük konmadık.

Neşet Ertaş'tan alınan türküde Zeynep Başkan'ı dinleyeceğiz. Kibar kızın saçları sallanıyor, şeker yemiş dudakları ballanıyor. Kibar kızın güzelliği dilleniyor.

Musa Eroğlu'ndan alınan türkü İsmail Çakır'ın sesinden dinliyoruz. Kullar olam seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Ümit Kaftancıoğlu'nun derlediği Tekirdağ türküsünde Ezgi ve Erol Köker'i dinleyeceğiz. Tekirdağ'ın hanları, koca koca çamları, sağ yârim koyunları, çıngırdasın çanları.

0: TRT Türkü.
1: Yolcu albümünden bir türkü de Süleyman Yıldız'ı dinliyoruz hep birlikte. Bir sevda uğruna.

Saatimiz 16.33'ü gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri Azeri Türkü ile devam ediyor. Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Bu ayrılık neden oldu?

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Ahmet Yamacı'dan alınan Ankara türküsüyle devam ediyor. Nazlı Öksüz söylüyor. Mor koyun meler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar olsa uykuyu böler gelir.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Hatice Hasan Ersan. Yarın aynı saatte yeniden buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Sevgili dinleyenler, sazın, sözün, kara sevdanın, hüznün, gurbetin, geleneğin ve göreneğin işlendiği duygu bütünüdür türküler. Biz de sizin için birbirinden güzel türkülerin yer alacağı bir türkü demeti hazırladık. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programı başladı. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü İsmail Altunsaray'ın yorumuyla dinliyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Şemsi Yastıman'dan derlediği Kırşehir yöresinden bir türkü. Biter biter Kırşehir'in gülleri biter. Şakı dalında bülbüller öter.

Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin yöresinden bir türküyü Sultan Güler'in sesiyle dinliyoruz. Giymiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Değerli dinleyenler, sırada Konya yöresinden bir türkü var. Ahmet Özdemir'den Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Emine Karakuş seslendiriyor. Elmaların yongası sağ cebinde aynası.

0: Çukur Ova'dan devam ediyor.
1: Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresinden bir türküyü Sema Kaya Doğan'ın yorumuyla dinledik. Şimdi ise Yıldıray Çınar'ın Aşık Mahzuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Körpeyken kırdın ferek dalımı, akar gözlerimden yaş gelir gider.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.25'i gösteriyor ve programımızda Merve Kayaca'nın söylediği Mehmet Seske'den alınan Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış?

Sayın dinleyenler, şimdi de Hatay yöresinden bir türküyü dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen'in Sıdıka Şerbetçi'den derlediği türkü, Direk Karadağ söylüyor. Altın tasta gül kuruttum, yari sinemde uyuttum.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda şimdi de Gülay Özer'i bir Orta Anadolu türküsüyle dinliyoruz. Getir berber, getir aynayı getir. Ak gerdan altına al beni yatır.

Sevgili dinleyenler, saatler 17.50'yi gösteriyor. Çukurova'dan programında Ali Limoncu'yu Halil Atılgan'ın derlediği Adana yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Güven Yapar'ı Kilis yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Süt içtim, dilim yandı, döküldü kilim yandı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Yıldız Çam'ın yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Köşbükü'nün köprüsü söyleniyor türküsü. Yüreğimi dövüyor saçlarının örgüsü.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'ı kabul etti. Faik Zeydan, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkat çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Türkiye'nin bir daha asla terörle uğraşmayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Kurtulmuş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin asla kişisel ya da genel af mahiyetinde olmadığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise yarın toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifade alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 50

5 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Başaran, Haluk Levent'in rahmetli kızının adına okul yapılacağını söyleyerek kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. 2 milyar lirayı aşan taşınmazın devrine rağmen yalnızca 151 milyon lira ödeme aldığını iddia etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulduğunu açıkladı. Bu bürolarda yargı süreçlerindeki gecikme ve uygulamaya ilişkin sorunlar yakından takip edilecek. Hazırlık çalışması süren Alo Adalet hattının yereldeki kurumsal altyapısı oluşturulacak. Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle 4 mahallede 66 konut tahliye edildi. Kaş'ın Karadağ mahallesinde de orman yangını çıktı. Çevredeki seraları da tehdit eden yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Aydın'ın Çin ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 il için yaptığı sarı kodlu uyarıyı paylaştı. Buna göre yarın Trakya, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan imtiyaz süreci için imzalar atıldı. Gelecek yıldan itibaren araç muayene istasyonları yenilenerek sayısı 352'ye çıkarılacak. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde komisyon alınmayacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri başladı. İşlemler 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. ABD bir kez daha İran'ı vurdu. Keşm adasında biri çocuk 5 kişi öldü. İran devrim muhafızları saldırganı cezalandıracağız açıklamasını yaptı. Tahran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti. Pakistan ise karşılıklı saldırılara karşın müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Spor. Avrupa arenasında bugün iki temsilcimiz daha sahne alacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda tek golle geçti. Midtjylland ile bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda Inter Turku'ya konuk olacak. 1-1 biten maçın rövanşı 19'da başlayacak ve TRT 1 tabii TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

değerli dinleyiciler, türkü sözlüğünde bugün karanlıkları aydınlatan bir yüze, bakmaya kıyılamayan o kutlu güzelliğe, yani didar kelimesine kulak veriyoruz. Didar, Farsça kökenli bir kelime olup yüz, çehre, görüş ve görme gücü anlamına gelir. Ancak bizim türkülerimizin o derin ve tasavvufi dünyasında didar sıradan bir sima değildir. O, sevgilinin nur cemali, hakikatin yüzü ve aşığın bu dünyada görebileceği en büyük lütuftur. Halk ozanlarımızın dilinde didar görmek, adeta cenneti bu dünyada yaşamakla eşdeğerdir. Türkülerimizde bu kavram sıklıkla didarın görmek, didara hasret kalmak ya da ak didar şeklinde karşımıza çıkar. Aşık için yarın yüzü hidayet rehberidir. O yüzün bir anlık tebessümü için ömürler feda edilir. Didara talip olan gönül de ömrünü o kutlu çehreyi bir kez görebilme ümidiyle geçirir. Şimdi sizi o güzel yüze duyulan hasretin cemal deryasında kaybolanların nefesiyle baş başa bırakıyor, Sivas yöremizden bir deyişe kulak veriyoruz. Aşık Emrah seslendiriyor. Kamil olanların bellidir yeri, yoluna koyarlar can ile seri. Hakkın didarını görelden beri, gökler ağlar, derya ağlar, sel ağlar.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. 30 Temmuz Perşembe akşamında gün akşama ulaştı. Ve sevgili dinleyiciler, günün akşamını türkülerle sefaladığımız yolculuğumuza başladık. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek, her zaman olduğu gibi sesimizi ve türkülerimizi size ulaştıracak. Sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz biz ekip olarak sizi sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda Anadolu Bahçesi'nin gülleri olan gülleri, sümbülleri, papatyaları, dağ çiçekleri, Anadolu Bahçesi'nin bin bir kokulu çiçekleri olan türkülerimizi dereceğiz birlikte ve her birinin gönüllere sirayet eden tadıyla, tesiriyle buluşacağız. Onlardan bir demetle de başladık yolculuğumuza. Erkan Özbey bir türkü demeti seslendirdi. Bir başka güzellikle sürdürüyoruz yolculuğumuzu. Sivas Zara yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil'den derlediği klasik türkülerimizden biri ve sanatçımız Şerife Hatun seslendiriyor. Devekte üzüm kara, salkımı düzüm kara.

Birbirinden güzel kokular saçan türkülerle buluşmamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni başladık, yeni koyulduk yola. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek birlikteliğimiz. Ve bu yolda birbirinden güzel diye altını çiziyorum yine. Türkülerle, kokularla, tatlarla, tesirlerle buluşmaya devam edeceğiz. O güzelliklerden birini de Erzurum yöresinden seçtik. İlhami Kamber'in derlediği türküyü radyomuz Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acar seslendiriyor. Mendilimde tuz taşı, gezerim dağdaşı, ellerde bulamadım sevdiğim kızlar başı.

Sevgili dinleyiciler, Daldalan adlı albüm çalışmasında yer alan bir türkü dinledik. Radyomuz Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acar'dan, Erzurum yöresinden derlenen türküyü dinledik. Birlikteliğimizi Kars Sarıkamış yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz ama Erzurum yöresinden yetişen değerli sanatçımız Aysun Gültekin seslendiriyor. Kurbani Kılıç'tan alınan türküyü. Süsem sümbül bitirmişem, ömrü sana yetirmişem, ben yarimi yitirmişem.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi bir başka güzellikle, bir deyişle sürdürüyoruz. Ve sözleri Karamanlı Gufrani Baba'ya ait olan deyişi Sercan Öztürk ve Hüseyin Korkan Korkmaz birlikte seslendiriyor. Katriydim, ummanlara karıştım. Kaç bulandım, kaç duruldum kim bilir. Devri edip alemleri dolaştım. Bir sanata kaç sarıldım kim bilir.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türk Akşamı'nda birlikteliğimizi Çukurova yöresinden Halil Atılgan'ın derlediği bir uzun havayla sürdürüyoruz. Yöre türkülerinin önemli kaynak isimlerinden biridir.

Değerli hocamız Halil Atılgan çok önemli repertuar çalışmaları vardır. İşte o derlediği türkülerden biri ve sanatçımız Hasan Özel seslendiriyor. Hasan Dağ'ın yılanı gelir dolanı dolanı. Küçük yaşta yar sevenler yatar beleni beleni.

Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu, Muğla yöresinden Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği sevilen türkülerden birini seslendirdi. Ferai'dir, kızın adı Ferai. Birlikteliğimizi yine bambaşka bir yöreyle, bir usta sanatçıyla sürdürüyoruz. Şanlıurfa yöresinden Selahattin Erorhan'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Yeşil Başlı Telli Turnam adlı türküyü, türkünün başında sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Gürkan Özpeker, Kars yöresinden Murat Çobanoğlu'ndan alınan Derbeder Hoyrat'ını seslendiriyor.

Saatlerimiz 18.59'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizin yavaş yavaş birinci saatinin sonuna ulaşmış olduk. Bir saatimiz daha var. Saatler 20'yi gösterinceye kadar birlikte olacağız bu akşamda. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler, elbette yolculuğumuzu türküler eşliğinde sürdürüyoruz. Sözümüzü Mehmet Özcan'a ait türkü formlu bir beste dinledik. İçimde Gizli Derdim, İçimdeki Gizli Derdim adlı albüm çalışmasında yer alıyordu. Gülcan Koç'tan dinledik. Birlikteliğimizi bir başka güzel yöreden derlenen bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Doğu Anadolu yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerden biri. Türkünün arasında Zaralı Halil'den alınan bir de uzun hava seslendirecek Okan Murat Öztürk. Dereler buz bağladı, avcılar iz bağladı. Beni bir gelin vurdu, yaramı kız bağladı.

Sevgili dinleyiciler, Doğu Anadolu yöresinden derlenen güzel bir sevda türküsü dinledik. Usta sanatçımız Okan Murat Öztürk seslendirdi. Birlikteliğimizi, sözü müziği bu kez Yusuf Hayaloğlu'na ait ve türkü formlu bir besteyle sürdürüyoruz. Özge Çam seslendiriyor. Seher vakti düştüm gurbet yoluna, yurduma yarime selamlar ola.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu Bahçesi'nden derilen bin bir renkli, bin bir kokulu türkülerimizle zevk ettiğimiz yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Erzurum yöresi sırayı alan durak, Mükerrem Kemertaş'ın Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den derlediği türküyü yine Mükerrem Kemertaş'ın yetiştirdiği usta bir sanatçımız Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm var, taze gonca bir gülüm var.

Sevgili dinleyiciler, Sivas Kangal Akgedik köyünden Orhan Gazi Yılmaz'ın derlediği türküde Mehmet Can Pelikoğlu'nu dinledik. Candan adlı albüm çalışmasında yer alıyordu sanatçının türkü. Bu türkü sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor ve Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bir uzun havayla devam ediyoruz. Malatya Arguvan yöresinin o içimizi titreten uzun havalarından biri bir Arguvan ağzı. Muharrem Temiz'in Behlül Alkan'dan derlediği türküyü Türk Halk Müziği'nin yine iki usta ismi seslendiriyor. Belkıs Akkale ve İzzet Altın Meşe'den dinliyoruz. Şu gedikten aşırdılar yolumu, asker idim bağladılar kolumu. Gomadılar aylar geçe yıl geçe, istediler Arguvan'dan yarimi.

Kerkük türküsü dinlemeden bir buluşma eksik kalır sevgili dinleyiciler. Bu eksikliği giderelim istedik ve Kerkük türküsü dinledik. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'dan derlediği türküyü usta sanatçımız Hüsamettin Subaşı seslendirdi. Her nerede, ne halde dinliyor, gönlünüzde duyuyorsanız türküleri şifa olsun duyan kulağınıza, şenlik, esenlik olsun gönlünüze. Türk akşamı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kerkük'ten sonra tam zıttı bir yöreden bir güzellikle buluşuyoruz. Bir Rumeli türküsüyle buluşuyoruz. Rumeli Selanik türküsü, Fatma Çil'den alınan türküyü de Gülcan Kaya seslendiriyor. Bir fırtına tuttu bizi, derya yakardı. O bizim kavuşmalarımızı

Türk Rumeli derken bir Azerbaycan türküsü de dinleyelim hep birlikte. Şenel Önaldın'ın derlediği türküyü de sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Kara gözün ay badam, mene gelsin ay gadam.

Kerkük, Rumeli, Azerbaycan derken gönül coğrafyamızda dolaştık türküler ardınca. Yurda dönüyoruz, ana yurda. Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam edeceğiz. Mehmet Özbey'in Mustafa Savaş'tan derlediği türküyü de Semra Algülofla seslendiriyor. Kara köprü narlıktır, gözellik bir varlıktır. Şalaba giyinenler sevdiğine layıktır.

Ne güzel bir türküydü Şanlıurfa yöresinden sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine böyle içimizi yakan türküler yakan bir halk ozanıyla sürdürüyoruz. Sivas yöresinden yetişen halk ozanımız Muhlis Akarsu'yu dinleyeceğiz. Arşivden seçtiğimiz bantta çalıp okuduğu türküde. Vay gözünü sevdiğimin dünyası. Dokunsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalimin yarası. Yaralarım bağlar oldum bugünler.

Sevgili dinleyiciler, Turnalar Semahı'nı dinledik. Nilüfer Sarıtaş seslendirdi. Malatya Arguvan yöresinden Derun Abdal'dan alınan Semahı. Birlikteliğimizi bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Tokat Reşadiye yöresinin o keyifli türkülerinden birini Hüseyin Yıldız'dan dinliyoruz. Veda'ya doğru sevgili dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, türküleri kaynağından dinlemenin de tadı, lezzeti bambaşka oluyor. Hüseyin Yıldız, Tokat ve Şadiye türküsünün kaynak isimlerinden biriydi. Band arşivimizden dinledik. Yöreden yetişen aşığı ve bu türküyle birlikte veda vaktine de ulaştık. Bir türkü akşamının daha sonuna geldik. Elbette bütün muhabbetimiz daim olsun sevgili dinleyiciler ve muhabbete vesile türkülerimizle bereketlensin her buluşmamız dileriz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde sevgili Güray Çiçek, sesimizi türkülerimizi size ulaştırdı, muhabbetimizle ağırladık sizi, sevgimiz muhabbetimizle huzurla sevdiklerinizle güzel bir geceye uğurluyoruz. Vedamıza yine bir türkü eşlik edecek ve o türkü de Tokat Reşadiye yöresinden, arda arda iki türkü dinleyelim dedik Tokat yöresinden sevgili dinleyiciler. Yarın aynı saatte buluşacağız, sevgiyle muhabbetle kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, Ankara Radyosu'ndan canlı yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konseri başlıyor. Bu akşam bu toprakların en samimi seslerini, en güzel ezgilerini sizlere taşımak için radyolarınıza konuk oluyoruz. Sazın ve sözün ustalarına, türkülerin o sıcak dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Ali Haydar Gül'ü yine o güzel alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.

Radyo Sanatçıları Konseri Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki deyişle başlıyor. İlk olarak Isparta Senirkent'ten Hüseyin Karatürk'ten alınan sözleri Şah Hatayi'ye ait türküyü dinleyeceğiz. Durnam ne diyardan geldin yalınız, çamlı beller açtınız mı durnalar? Belki bizim ele uğrar yolunuz, bizim elden geçtiniz mi durnalar? Ardından Hacı Bayrak'ın kaynaklık ettiği sözleri Şah Hatayi'ye ait ve şefimiz Ali Haydar Gül'ün notayı alarak repertuarımıza kazandırdığı deyişi seslendirecek koromuz. Hu diyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam katarına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır.

Kalkın Durnam, kalkın Van'dan sökülün, Erciş'in gölüne dolun dökülün. Malazgirt Bey'inden korkun sakının, oradan yâre selam edin durnalar. Erzurum yöresinden Faruk Kaleli'den alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Didem Dilara Duman geliyor mikrofona.

Değerli dinleyicilerimiz, Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konseri, solistimiz Dilek Karadağ'ın seslendiriciyi Diyarbakır yöresinden alınan bir türküyle sürüyor. Seyran Tepe bağlıktır, etrafı ovalıktır. Ben yâri yitirmişem, benim bağrım yanıktır.

Konserimizde şimdi de Şanlıurfa yöresinden derlenen ve sanatçımız Gürsoy Babaoğlu'nun notayı alarak repertuarımıza kazandırdığı türküyü seslendirmek üzere. Sanatçımız Şehmus Esenkuş geliyor mikrofona. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar, sahapsız aşıkları gururlar, ağlatırlar diyecek.

Sanatçımız Şanlıurfa'dan bir de Hoyrat seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri solistimiz Barış Akpınar'ın seslendireceği bir Ankara türküsüyle sürüyor. Aslım paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan kemer senin aynında. Dünyada türemiş bir tane güzel.

esas sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Muğla Fethiye'den sanatçımız Ferhat Erdem'in derleyip notaya alarak repertuvarımıza kazandırdığı bir Kızılırmak çeşitlemesiyle devam ediyor. İlk defa bir konserde seslendirilecek olan bu özel tahtacı samahını koromuzdan dinliyoruz. Kızılırmak oba yola çıktı, geçti durnalar, suna gelin olmuş elin kınalar.

Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım. Bir güzelin uğruna işi gücü boşladım. Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bu türküyü seslendirmek üzere solistimiz Senem Akdemir geliyor mikrofona.

Değerli dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri, sanatçımız Zafer Albayrak'tan dinleyeceğimiz Aşık Kul Duran'a ait bir türküyle sürüyor. Türkümüze bağlamasıyla Umut Sülünoğlu ve balabanıyla Baran Aşık açış yapacak. Gül ki güller açsın gül yanağında, yanım sola dönük yatam sağında, Firdevsi alada İrem bağında, sana benzemeyen gül olmaz olsun.

0: 공부라.
1: Değerli dinleyicilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, Radyo Sanatçıları konserinde şimdi de solistimiz Ezgi Azizoğlu'ndan dinleyeceğimiz Sözleri Karacaoğlan'a, şefimiz Ali Haydar Gül'ün notayı alarak repertuarımıza kazandırdığı bir türkü var. Kaldır nikabını görem yüzünü, aç başını yaradığını seversen, siyah zülfün mah yüzünün üstüne tel tel eyle yaradığını seversen. Thank you.

Değerli misafirler, kıymetli dinleyenler, konserimizin sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda sanatçımız Ahmet Tuzlu'dan dinleyeceğimiz Musul Telefer'den şefimiz Ali Haydar Gül'ün derleyip notaya alarak repertuarımıza kazandırdığı türküyle devam edelim. Alemde yarımı bene verseler, şu fani dünyada malı neylerim? Bir imdad olursa olsun Mevla'dan, hak bene yardımcı kulu neylerim?

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Konserimizde bu güzel türküleri icra eden saz sanatçılarımız bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya, Umut Sülünoğlu, nefesli sazlarda Ferhat Erdem, Baran Aşık, Kabak Kemane, Sefa Can Merdivan, basta Mert Aslan, ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemal Özkızıltaş, ton masterlerimiz Ali Taşçıoğlu ve Levent Çelik, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı ve spikeriniz ben Mücella Karada. Bir başka konserde buluşuncaya dek hoşça kalın ve bundan sonra da bizimle kalın diyoruz.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, tarda Mirza Başar'a, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Gaziantep Nizip yöresindeydik. Bağa girdim, üzüme dedik. Bir diğer ismiyle Oy Sanem Oy dedik. Şimdi ise Kırıkkale Keskin'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Salman ve Hacı Taşan'dan derlemiş. Allı durnam bizim ele varır.

0: TRT Türkü.
1: Allı durnam bizim ele varırsan dedik ve Keskin'deydik. Şimdi yine Orta Anadolu yöresinden devam ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Zehra Bilir'den derlemiş. Kalenin bayır düzü diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Orta Anadolu yöresinden iki güzel türküyle sizlerleydik. Şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Ordu Fatsa türküsü geliyor. Ankara Devlet Konservatuarı Dursun Karaduman'dan derlemiş. Yüce Dağ başında bir ulu çınar diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışı sizlerle.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yüce Dağ başında bir Ulu Çınar dedik ve Ordu'daydık. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Selahattin Er Orhan, Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Yeşil başlı telli turnam diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli, duygulu bir türküydü. Yeşil başlı telli turnam dedik. Şimdi ise tekrar Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Kırşehir'deyiz. Kaşların karasına, kurbanım arasına diyoruz.

Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Kaşların karasına dedik. Biraz tempomuzu yükseltmiştik. Şimdi ise Ege bölgesine geçiyoruz. Bir Aydın türküsü geliyor. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. İnce Mehmet diyeceğiz.

Çok sevdiğim bir Aydın türküsüydü. Programımızda hemen hemen her yöreyi dolaşıyoruz bugün. Ve şimdi Kerkük yöresine uzanıyoruz. Nida Tüfekçi Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemiş. Sen bir yana, ben bir yana diyeceğiz. Ve Mirza Başar'a güzel açışıyla bize eşlik edecek.

0: TRT Türkü.
1: TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hem güzel sesleriyle eşlik ettiler, hem de sazlarıyla eşlik ettiler ve Kerkük yöresindeydik. Şimdi ise yine çok sevdiğimiz bir türküyle devam ediyoruz programımıza. İbrahim Erden ve Yavuz Top, İbrahim Erden'den derlemiş. Kime kin ettin de giydin alları diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi ise Çukurova'dayız. Ankara Devlet Konservatuarı Osman Feymani'den derlemiş. Ahı gözlüm tut elimden diyeceğiz.

Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bulgaristan Deli Orman yöresinden bir türkü geliyor. Hasan Karakaş Emine Balkanlı'dan derlemiş. Ak güvercin olaydım diyeceğiz. Bir diğer ismi Ramo.

Teşekkür ediyorum. Her yöreyi dolaştığımız bir güzel program oldu gerçekten. Şimdi Bulgaristan'dan biraz bu tarafa doğru geliyoruz ve bu sefer Edirne'deyiz. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Köycü'den derlemiş. Seller aldı dermenimin bendini diyeceğiz.

bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından merhabalar değerli dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz efendim. Program konumuz Türk kültüründe dere. Konudan bahisle sözlerinde dere ifadesinin geçtiği türküler dinleteceğiz sizlere. Konuya girmeden önce Muzaffer Sarı Söze'nin kaynak olduğu Dereler Buz Bağladı sözleriyle başlayan türküyü İclal Akkaplan'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Hıdrellez 6 Mayıs'ta Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştukları gün olarak kutlanan ve kökü Ulu Türkistan'la Türkiye'ye dayanmakta olan en önemli bahar bayramlarından biridir. Bu bayramda dere ve pınarbaşı dileklerin gerçekleştirileceğine inanılan kutsal mekanlardır. Üzerine dilek yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça akarsuya bırakılmakta, kağıt yazı tarafı yukarı gelirse dileğin kabul olacağına, ters dönerse tutmayacağına inanılmaktadır. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ise yüzlerce kişi Hıdrellez'de karınca deresine dilek tutarak taş atmakta, ardından dere kenarına

ev ve araba gibi sahip olmak istedikleri nesnelerin, vasıtaların resimlerini çizmektedirler. Balıkesir ve Çanakkale gibi birçok kentte Hıdrellez günü güneş doğmadan dere kenarlarına gidilmekte, mezarlıklara gidilmekte, derenin suyuyla kadınlar el ve yüzlerini yıkamaktadırlar. Bunun yanı sıra dere kenarından dilek tutarak toplanan 41 taş bir yıl boyunca saklanmakta, ertesi Hıdrellez'de bu taşlar suya atılıp yenisi toplanmaktadır. Şimdi kaynağı kendisi olan türküde Mehmet Seske'yi dinleyeceğiz. Dere boyu saz olur.

Değerli dinleyenler, Türk halk inancında kutsal dereler yalnızca dilek tutmak için değil, çeşitli hastalıklara şifa bulmak amacıyla da ziyaret edilir. Malatya'nın Arapgir ilçesinde kutsal su kaynaklarında dua, dilek, adak, bez bağlama ve mum yakma gibi ritüeller günümüzde de sürdürülmektedir. Kuruyan derelerin yeniden akması için yakındaki türbelere kurban kesilmesi geleneğine de su iyesini memnun etme anlayışının İslami bir şekle büründüğünü gösterir. Bu uygulamalar İslamiyet öncesi su kültünün İslam ile sentezlenerek varlığını sürdürmektedir. Türk kırsal kültüründe dere yalnızca inançların değil geçimin de kaynağı olmuştur. Su değirmenleri derenin ekonomik işleve dönüştürüldüğü en köklü kültürel miraslardan biridir. Anadolu'da ilk su değirmeninin M.Ö. 1. yüzyılda Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit çayı üzerinde kurulduğu bilinir. Değirmen sözcüğü Uygur Türkçesinde tagirman olarak da yer almakta, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugati Türk sözlüğünde de tegirmen biçiminde geçmektedir. Değirmen

Bunlar genel olarak yerleşim yerlerinin biraz uzağında dere veya çay kenarlarında kurulmuş, çoğunlukla sahibinin adıyla anılmıştır. Artvin'de yaklaşık 300 yıllık bir değirmeni köy halkının ortak malı olarak imece usulüyle işletmeye devam ettikleri bilinir. Samsun'un Havza ilçesinde ise 200 yıllık su değirmeni 4. kuşak torun tarafından döndürülmekte. Bu tarihi yapı geçmişle gelecek arasında köprü işleri görmektedir. Keza Mersin Anamur'da da çok sayıda su değirmeninin varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi sözü ara verelim ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Ispartalı kaynak kişi Ali Demiralay'dan derlediği "Şu derede değirmen" sözleriyle başlayan türküyü Orhan Hakalmaz'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türk edebiyatında dere başlı başına bir metafor kaynağıdır demiştik daha önce de. Pınar ve Çeşme başları, yolcuların konakladığı, gençlerin buluştuğu ve aşk hikayelerin başladığı mekanlar olarak türkü ve şiirlere konu olmuştur. Köylerde su taşıma işini genellikle genç kızların üstlenmesi sebebiyle çeşme başları aynı zamanda sosyal buluşma ve etkileşim mekanlarına dönüşmüştür. Dere kenarı Türk halk hikayelerinde gençlerin oynadığı, büyüdüğü ve aşka ilk adımını attığı bir coğrafyadır. Anadolu'nun bir köyünde büyüyen kişinin kırda, bayırda, dere kenarında oynadığı, çeşme başında şakalaştığı tasvirleri dere kenarının toplumsal hayattaki merkezi rolünü gözler önüne serer. Şimdi bir türkü arası daha verelim ve Rumeli Yöre ekibinden derlenen Dere Kenarında Vişneler Açar sözleriyle başlayan türküyü Rüstem Avcı'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Rüstem Avcı'yı dinledik. Şimdi de Yücel Paşmakçı'nın Rizeli kaynak kişi İrfan Ruhi Eren'den derlediği Ağasar Dereleri sözleriyle başlayan türküyü Süreyya Davulcuoğlu'nun sesinden dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk kültüründe dere, doğanın kutsal bir parçası, yerleşimin temeli, ekonominin kaynağı, edebiyatın mekanı ve halk inancının önemli unsurudur. İslam öncesi yer-su kültünden günümüze uzanan bu köklü ilişki, türkülerde, masallarda, Dede Korkut hikayelerinde, halk inanışlarında ve yer adlarında varlığını sürdürür. Kültürel belleğin bu denli farklı katmanlarında karşımıza çıkan dere imgesi, Türk insanının doğayla kurduğu kadim ve boyutlu bağın en canlı şahididir. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Nida Tüfekçi'nin Hisarlı Ahmet'ten aldığı "Yağmur yağar, her dereler sel alır" sözleriyle başlayan türkü Tuğba Ger seslendirecek.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendim sizlere. Bu programda dere kültüründen söz ettik ve sözlerinde dere ifadesi geçen türküler dinlettik sizlere. Ancak programın da sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu. Teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz efendim. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Erzurumlu usta aşıklarımızdan Aşık Nuri Çırağı bu akşamki konuğumuz ve sazı sözü Aşık Nuri Çırağı'ya bırakıyoruz. Onun okuyacağı güzel eserleri sizlere, tüm dostlarımıza, tüm aşık severlere armağan ediyoruz efendim.

Dinleyin ağalar, tarif edeyim. Pekmiş yıldır ahu zarı gurbetin, başım alıp hangi yana gideyim? Derdi gamdır beraberi gurbetin.

Derli hani gurbet elde kalan da, hasretin dalgası kanın çalan da, gurbet elde baş yastığa gelende, haram olur helal kârı gurbetin.

mülkü begadan gelmişim. Fani cihanı neylerim? Ben dost cemalin görmüşem. Huri kılmanı neylerim?

İsa gibi yer koyup gökleri seyran eyledim. Musa'yı didar olmuşam. Ben terani neylerem?

Derviş Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Ben şişeyi çaldım daşa, namusu arı neylerim? İsmail'im hak yolunda çıkmayan canı neylerim?

Acaba kişiye edu var mı devrü zaman gibi? Adem'i aldatan yoktur bu vefasız cihan gibi. Kaftan kafa hükmeyleyen var mıydı Süleyman gibi? Güzellikte gelmiş miydi Mısra vezir Kenan gibi? Cihan-ı fethi babiden var mı Şah-ı Merdan gibi? Mağrurlanma malan mülken olma aklı noksan gibi. Eser bir samı rüzgar dağıdır ot saman gibi.

Sümmani havayı behre ya neden canın yakarsın? Vefası yok, cefası çok olan ağ yara bakarsın. Tek bir gönül yapamazsın, nece gönüller yıkarsın.

Birinden acı söz duysan beş artık ona çakarsın. En azran böyle dersin, kendin yukarı bakarsın. Mağrurlanma mala mülken, olma aklı noksan gibi. Eser bir samır rüzgar, dağıtır ot saman gibi.

Galiye vurdular merdivenleri, kestiler kelleler aktı kanları. Namert çıktı, Şeki Şirvan hanları. O zaman büküldü beli gencenin. Aşık diğer gence kana, su gele gence kana. Baş gitti, gövde kaldı, bölendi gence kana.

bir ok attı, Cafer Han'ı vurdular. Asker geldi, tabur tabur durdular. Zalim düşman gözettiler, gördüler. O zaman büküldü beli gencenin.

Aşık diğer genceliyem, kızıl gül goncalıyem, nerede bir esir görsem, odadır genceliyem.

0: Genceli Hasan der yüreğim acı. Kafir fırsat buldu, çaldı kılıcı. Nemse dilli Kazak, Borçalı Gürcü, o zaman büküldü Beli Genceli'nin.
1: Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki konuğumuz Aşık Nuri Çırağı'ya teşekkür ediyoruz ve çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle o güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Şimdi ışıklar biraz daha kısılsın, gönüller biraz daha açılsın. Gece uzasın, muhabbet kızısın. Türküler çalarken zaman yavaşlasın, hatıralar canlansın. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Dilek Karadağ bir Kayseri türküsüyle sizlerle. Bir

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, tarda Mirza Başar'a, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Gaziantep Nizip yöresindeydik. Bağa girdim, üzüme dedik. Bir diğer ismiyle Oy Sanem Oy dedik. Şimdi ise Kırıkkale Keskin'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Salman ve Hacı Taşan'dan derlemiş. Allı durnam bizim ele varırsan diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Allı durnam bizim ele varırsan dedik ve Keskin'deydik. Şimdi yine Orta Anadolu yöresinden devam ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Zehra Bilir'den derlemiş. Kalenin bayır düzü diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Orta Anadolu yöresinden iki güzel türküyle sizlerleydik. Şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Ordu Fatsa türküsü geliyor. Ankara Devlet Konservatuarı Dursun Karaduman'dan derlemiş. Yüce Dağ başında bir ulu çınar diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışı sizlerle.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yüce Dağ başında bir Ulu Çınar dedik ve Ordu'daydık. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Selahattin Er Orhan, Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Yeşil başlı telli turnam diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli, duygulu bir türküydü. Yeşil başlı telli turnam dedik. Şimdi ise tekrar Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Kırşehir'deyiz. Kaşların karasına, kurbanım arasına diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Kaşların karasına dedik, biraz tempomuzu yükseltmiştik. Şimdi ise Ege bölgesine geçiyoruz. Bir Aydın türküsü geliyor. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. İnce Mehmet diyeceğiz.

Çok sevdiğim bir Aydın türküsüydü. Programımızda hemen hemen her yöreyi dolaşıyoruz bugün. Ve şimdi Kerkük yöresine uzanıyoruz. Nida Tüfekçi Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemiş. Sen bir yana, ben bir yana diyeceğiz. Ve Mirza Başar'a güzel açışıyla bize eşlik edecek.

0: TRT Türkü.
1: TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hem güzel sesleriyle eşlik ettiler, hem de sazlarıyla eşlik ettiler ve Kerkük yöresindeydik. Şimdi ise yine çok sevdiğimiz bir türküyle devam ediyoruz programımıza. İbrahim Erden ve Yavuz Top, İbrahim Erden'den derlemiş. Kime kin ettin de giydin alları diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi ise Çukurova'dayız. Ankara Devlet Konservatuarı Osman Feymani'den derlemiş. Ahı gözlüm tut elimden diyeceğiz.

Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bulgaristan Deli Orman yöresinden bir türkü geliyor. Hasan Karakaş Emine Balkanlı'dan derlemiş. Ak güvercin olaydım diyeceğiz. Bir diğer ismi Ramo.

Teşekkür ediyorum. Her yöreyi dolaştığımız bir güzel program oldu gerçekten. Şimdi Bulgaristan'dan biraz bu tarafa doğru geliyoruz ve bu sefer Edirne'deyiz. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Köycü'den derlemiş. Seller aldı dermenimin bendini diyeceğiz.

0: Türkü lügatı.
1: Mey, kamışlı üflemeli bir çalgıdır. Mey, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Artvin yöresinde çoğu kez türkülere ya da oyunlara eşlik eder. Mey çalınırken def çalınır veya ikinci mey dem denilen uzun hava üfler. Grupla çalındığı zaman renk sazı konumundadır. Ancak genellikle solo enstrüman olarak kullanılır. Genellikle yol gösterme, gezinti veya açış adı verilen doğaçlama tipi formlarda kullanılır. Hüzünlü ve duygusal sesi bu formlara uygundur. Mey 3 boy olarak imal edilir. Bunlara ana ya da kaba mey, orta mey ve cura mey adı verilir. Ses sahası bir oktavla sınırlı olması nedeniyle meyde belirli makam dizilerini çalmak mümkündür. Sert ağaçlardan yapılan gövde, su kamışından yapılan kamış ve kıskaçtan oluşan 3 parçalı bir sazdır. Su kamışının yassı hale getirilmesiyle ağızlık ya da kamış denilen ve ağza alınan kısım meydana getirilir. Kıskaç aracılığıyla ağızlığın uç kısmı açılıp kapatılarak sınırlı olsa da akort edilebilmesi sağlanır. Meyde perdeler sınırlı olduğu için yarım sesler deliği yarım açmak koşuluyla elde edilir. Çalgının Kafkaslar'da bulunan ve İç Asya'ya doğru gidildikçe azalan çeşitlemeleri balaban ve duduk atlarıyla bilinir. Her iki çalgının yapısal özellikleri ve icra tekniği mey ile yakınlık gösterir.
0: Türkü lügatı.

0: benim türküm.
1: Merhaba TRT Türkü çalışanları. Hepinizi çok seviyorum. TRT Türkü'yü çok seviyorum. Sizden istediğim türkü ise Sivas Altınyayla Kızılyük Köyü ve bütün dostlarımıza gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Var mı?